kuşum, atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

Kalp kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala. Şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım.

0: acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

Ardın er acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İran'la ABD arasında Hürmüz krizi sürüyor. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran'dan ABD ateşkesi ihlal etti, Amerika'dansa saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik. Gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli dedi. Hantavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Hollandalı bir yolcuyla temas ettiği belirtilen bir kabin memuru virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Arjantin'den 1 Nisan günü yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada 3 kişi ölmüştü. Geminin yolcuları arasında bir Türk de bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü gemide 8 hantavirüs vakası olduğunu açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde artış içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Böylece sözleşmeli personelin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek düzenleme yasalaştı. Düzenleme ile site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Kırıkkale'de drone denetiminden kaçmak için ters şeride giren sürücü daha sonra yaya kaçmaya çalıştı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 82.718 lira ceza kesildi. Mersin'de otel inşaatının dış cephe boyası sırasında iskelenin motor sistemi boşaldı. Metrelerce yüksekte askıda kalan iki işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
6: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS ile gel.
0: Reklam.
8: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: olsa ister Migros gelsin sana. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Setur Yaz Show. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros.
4: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Anneler gününe özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de. Kendini
5: yaşa. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
6: Evet saygıdeğer kıymetli dostlarım.
7: Hepiniz hoş geldiniz.
6: Selam ederim.
7: Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Tüm çiftleri dansa davet ediyorum. İnan seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorum.
5: Kafa Açan Uzman.

Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydın. Burası Alem FM ve şov başlar. Karşımızda hocamız var. Bakalım uyanmış mı? Hocam günaydınlar. Günaydın.

0: Efendim İstanbul'da bazı yerlerde böyle ince ince yağmur atıyor ama hava güzel. Artık bugün ben babet çoraplara geçtim. Düşün öyle bir hava.
1: Bitirdik.
0: Bitti artık. Hafta da bitti. Cuma'ya kadar yorulduk tabii.
1: İllaki.
0: Bugün itibariyle hafta sonu moduna girelim.
1: Girelim sevgili Yıldırım. Cumartesi biz gelsin, pazarımız gelsin. Belki havamız birazcık bulutlu olabilir ama sıcağımız yerinde.
0: Sena da burada. Senoçum günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Kız o kafandakinin adı neydi?
2: Taç.
0: Taç değil mi? Evet. Taç. Bandana diyeceğim. Bandana başka bir şeydi tabii.
1: Bandana bez gibi. Bez gibi. Bu taç direkt. Plastikten.
0: Tamam evet. Bandana. Bir de şey vardı, taç dışında bir şey de vardı kafaya takılan, neydi o?
1: Kafaya...
0: Demir böyle geriye doğru, neyi onun adı? O da mı?
1: Taç. O da taç.
0: Peki, turumuz bitti. İzmir, Balıkesir ve Bursa yapıldı. Ve ekip geriye geldi. Kazasız belasız, hamdolsun, şükürler olsun. Mutluyuz efendim. Şimdi sırada hangi iller var biz de bilmiyoruz. Yakında öğreniriz. Öyle tahmin ediyorum ki 1-2 hafta içinde yeni iller belli olur. Artık Ankara mı olur, Iğdır mı olur, Kars mı olur, Almanya mı olur?
1: Nereye süreriz ekibi belli değil.
0: Selahattin'in bizimle nasıl geçineceği önemli burada. Yani artist hareketler yaparsan onun işin şeyi değişir tabii.
1: Evet, birazcık daha coğrafi olarak uzak yollara doğru. Yani, uzak
0: sürgün mü deniyorlar buna, ne diyorlar?
1: Kısmi sürgün. Kısa süreli sürgün.
0: Öyle diyorlar.
1: Ama arasını iyi tutarsa Edirne, Çanakkale civarları.
0: Sakarya olur, Kocaeli olur. Hani o anlamda önemli yani.
1: Maşukiye, Sapanca hani.
0: Yani Maşukiye çok güzel bir isim değil mi ya?
1: Bak akla geliyor. Ne geldiği belli Maşukiye deyince. Huzur geliyor bak.
0: Aşık Maşuk'tan geliyor çünkü,
1: evet,
0: bence.
1: Evet, rahatlık geliyor abi. Huzur geliyor. Hissediyorsun onu. Maşukiye.
0: Bir nevi cennetten bir köşedir Maşukiye, bilir misiniz çocuklar? Gittin mi sen hacı Maşukiye'ye?
2: Evet gittim.
0: Harika.
1: Gittik güzel.
0: Nereden biliyorum gittin? Sen nereden biliyorsun?
1: Gittik sevgili Yıldırım, gittik.
0: Siz beraber gittiniz, beni çağırmadınız mı?
1: Çağırdık, gelmiyorum dedin ya.
0: Abi, ne zaman oldu bu?
1: Bütün burada yazıştık WhatsApp grubunda.
2: Evet abicim.
1: Benim işim var dedin.
0: Sen evet deme. Sen Antalya Mersin olayından sonra sen bittin benim gözümde. Haydi dur bakayım. Bunlar yorulduk falan diyorsa tatil falan başlayacak.
1: Yok ya, tatil yok.
0: Zaten 2 hafta sonra Kurban Bayramı değil mi?
1: Haftaya bir 5 gün kesintisiz yayınımız var çok şükür.
0: Bir de pazar günü anneler gününü çarşambaya bağladık. Bak, o kadar başka bir şey yok yani.
1: Bir şey yok. Annelerimiz için, kendimiz için değil.
0: Anamızın yanında olmayalım mı sevgili dinleyiciler?
1: Ayıp
0: Allah aşkına.
1: Ya, gerçekten ayıp.
0: Ya biz de bir ananın evladıyız ya.
1: Bu kadar mı? Bu kadar mı karşısınız?
0: Almanya'ya selam çıkış çocuklar.
1: Almanya günaydın.
0: Bursa'ya selam çıkış çocuklar.
1: Bursa geldi günaydın.
0: Trabzon burada mı?
1: Trabzon günaydın.
0: Görüyorum. Mahmut Aytaş'a selam çıkış çocuklar.
1: Günaydın Mahmut Bey.
0: Evet. Sena tacını taktıysa Gonca'nın ayağını kaydırma zamanı geldi demek diyor.
1: Eller belde.
0: Eller belde.
1: Belde bekliyor.
0: Hadi bakalım, ülke geneli hava durumu, sonra yol durumu alacağız. Hocam ülke geneli hava durumu ne?
1: Havamız sevgili Yıldırım sıcağız ya. Ülke geneli sıcağız. Yer yer bazı yerlerde bugün itibariyle cumartesi pazarı kapsayacak küçük küçük yağışlarımız olacaktır. İstanbul'da bir yağmur

0: gözüküyordu. Şu an o sekti Ege'ye doğru. Çok değişken bir hava var ama sıcaklıklar güzel seviyelerde, onu söyleyelim. Yağmur da bir iki gün öyle gelip geçer. Şu an için herhangi bir problem oluşturmaz. Anlık İstanbul 15 derece, gün içerisinde 25-26'ları görecek bir havası var. Onu da söyleyelim.
1: Şahane, çok güzel. Peki bugünün kombinini alalım. Bundan sonra kombin alıyoruz her gün Sena'dan. Sena'dan, senden değil oğlum. Kızcağız, Gonca izin ver mi? Bari sen izin ver.
0: Ha, buyurun buyurun.
1: Sena'cığım bugünün kombini hani, erkek kombini. Alta ne giyiyoruz?
2: Alta bir kot pantolon giyelim.
1: Kot siyah.
2: Evet, siyah.
0: Cuma
1: kotu.
2: Evet,
1: cuma
2: üzerine kotu. Siyah bir tişört.
1: Gerçekten çok sıra olur. Dışı bir
2: tasarım oldu. Rahat edelim son gün diye.
1: Abi siyah kot, siyah tişört.
2: Tamam, beyaz tişört olsun.
0: Tamam, beyaz giy. Sen beyaz.
2: Üstüne siyah kot ceket olsun.
0: Siyah da kot ceket
1: güzel
0: geldi.
1: Oldu şimdi.
0: Siyah
1: da kot ceket. Ayakkabılar,
2: spor
1: ayakkabılar,
2: evet.
1: Spor ayakkabı.
2: Ayakkabılar.
0: O da güzel. Değişiklik yapalım, siyah spor ayakkabı olsun.
1: Olsun, tamam. Olsun.
2: Bir de güneş gözlü.
0: Siyah.
2: Mavi olsun güneş gözlü.
1: Peki, bu erkek ama değil mi?
0: Bu, tamam. Bu kadın için.
2: Bu erkek.
0: Aa, kadın erkek için mi? Oğlum, kadın bu erkek. Kadın abi, kadın. Erkek böyle giyinir mi ya?
2: Nasıl yani?
1: Erkek nasıl giyinecek? Yap bakayım bir erkeğe bir kombin.
0: Tight.
1: Tamam, onu susar.
0: Stiletto kırmızı.
1: Erzurum sabahın şampiyonu oğlum.
0: Günaydın Erzurum.
1: Saygılar Erzurum. Valla erkek kombini don atlet diyor. Hiç modası geçmez.
0: Her zaman number one.
1: Yaz geldiği zaman yatma şeyidir, biliyorsun, kombinidir.
0: Yatak kombini.
1: Yatak kombini.

0: Şimdi tabii dünyanın konuştuğu konu hantavirüs. Bu hantavirüs meselesiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü dün bir açıklama yaptı. Bir pandemi falan beklemiyoruz dedi. Evet. Panik yapacak bir şey yok dedi. Sadece konunun uzmanlarına kulak verin dedi. Valla Dünya Sağlık Örgütü'nün karizması o kadar çizildi ki yaptığı hiçbir açıklamaya artık insanlar inanmıyorlar.
1: Güvenmiyorlar.
0: Güvenmiyorlar. Var diyor, yok olabilir, yok diyorsa var olabilir. O yüzden insanların büyük bir çoğunluğunda, dünyada sadece ülkemizde değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamalar yok hükmünde gibi bir şey yani. Şimdi uluslararası bir bilim ekibi hantavirüse karşı aşı üretmek için çalışmalara başladığı ile ilgili haberler de var.
1: Geç bile kaldım.
0: O virüs yapılırken aşısı da üretilmişti,
1: yapmışlar. Şimdi ne dedikodular çıkacak sevgili Yıldırım? O gemiyle alakalı çıkmaya başladı bile. Gemiyle alakalı biliyorsun.
0: Ruhi'de bir şey var mı?
1: Ruhi'de şimdilik bir şey yok çok şükür. Kendi vatandaşımızda bir şey yok. Oraya bir tane işte çocuk binmeyin demiş, ölmek istemiyorsanız o gemiye binmeyin falan gibi laflar çıkmaya başladı.
0: Ya çıkar
1: şimdi.
0: O efsaneler yani çıkar.
1: Bir sürü efsaneler çıkacak. Göreceğiz bakalım. İnşallah çok fazla böyle enteresan olaylarla karşı karşıya kalmayız. Sadece kötü bir virüs olduğu, koronaya benzemediği, 6 haftalık bir süreç olduğu, uzadığı söylüyorlar sevgili. Çok uzun. O yüzden vaka sayılarının böyle çat diye bir günde söylenemeyeceğini, daha uzun zamanda söylenebileceğini söylüyorlar. Uzmanlar bunu anlatıyor. Vallahi yine başımıza bir şey gelmesin. Bu Bill Gates'i biliyorsun, yine eskiden yok, daha kötüsü
0: ya,
1: gelecek.
0: Var ya,
1: bunlar var, dünyanın başına bela ya.
0: Lan oğlum, şirketin var, trilyon dolarlık adamsın.
1: İşine bak, ne işin
0: İşine
1: var?
0: Bak ya, sen dünyanın şeyin misin sen?
1: Pandemi organizatörü müsün ya?
0: Git artık ya.
1: Git başımızdan ya.
0: Vallahi git artık
1: Burak,
0: ya.
1: Bir de yani şey gibi
0: oğlum,
1: böyle.
0: Bunlar canı sıkılıyor, ben sana
1: vallahi
0: söyleyeyim. Bir şey
1: var.
0: Soruyorlar yani.
1: Var şöyle. Bir şeyler var sevgili Yıldırım, böyle. Bir planlar var. Yine
0: var,
1: bir planlar
0: bir plan
1: var.
0: Ben de inanıyorum.
1: Planlar
0: bir plan
1: var artık.
0: Bir plan var. Doymuyor, paraya doymuyor.
1: Ne istiyorsunuz
0: yapay
1: ya?
0: Yapay et üreteceğim. İşte virüsün şeyini
1: yayacağım
0: bulacağım.
1: Yayacağım da bilmem ne de kemirgenlerden bulaşıyormuş.
0: Dünya
1: da
0: nüfusu çok, azaltmamız lazım falan.
1: Haydi şimdi uğraş dur. Şimdi kemirgen diyorlar sevgili Yıldırım, biliyorsun. İnsanların insana bulaş riskinin tam olarak hangi seviyede olduğu da belli değil. Yani bulaşmama ihtimali de olabiliyormuş. Ama işte o kemirgenlerin gezdiği yerlerde, özellikle tarla fareleri falan, onlardan çok fazla bulaşabiliyormuş. Ta çok eskiden de varmış bu memlekette. Bir tane dün bir video seyrettim. Virolog muydu? Şey, bu virüslerle ilgilenen bilim dalı. Virolog bir abi anlatıyordu. Var diyor, hantavirüs bizim Kore'ye gittiğimiz zaman bile askerlerimiz, dönüşte hantavirüslü gelen bile vardı aralarında diyor. Her yıl böyle 1-2 vakası olan bir şeydi diyor. Ama şimdi tabii iş başkaya

0: Yani
1: arabanın tekerleği değdikçe elektrik şarjı gibi düşünün. Sürtünme oldukça çekiş gücü artıyor.
0: Bak yakın zamanda Ankara'ya DAP yayını geldi.
1: Çok acayip.
0: Şimdi İstanbul'da var. Yani bugün İzmir'de olacak.
1: Abi.
0: Trabzon'a geliyor.
1: Bir tek kimse de yok, bu bizde var bir tek.
0: Yok oğlum öyle değil. 12-13 tane var. 12-13 tane. Tabii tabii.
1: 12-13 tane az, çok az kişi de var.
0: Az kişi. Parasını verdik.
1: Yaptırdık.
0: Yaptırdık.
1: Yaptırdık.
0: Haberiniz olsun lütfen.
1: Öyle her yerde bulamayacağınız bir şey.
0: Ayrıca bizim yayınlarımız da öyle, vericilerimiz de sıradan vericiler değil.
1: İyi vericiler.
0: Yani bir şıklatmayla hoparlörün sesimi sola, Umut Hoca'yı da sağa alabilirim.
1: Öyle.
0: Mesela şu an neredeyim ben hocam?
1: Şu an bana göre mi?
0: Sana göre.
1: Sağdasın. Benim sağımdasın.
0: Sen neredesin?
1: Ve bak soluma yatırdın.
0: Bende de
1: beni
0: tam...
1: sola yatırdın, kendini sağa yatırdın.
0: Bende de tam tersi mesela.
1: Çok acayip, kafam şu an yok.
0: Bende de yok. Midem bulandı şu an.
1: Aynı anda bir şey söylesek, birimiz sağdan birimiz soldan gitse.
0: Tabii siz anneleri tarafından.
1: Hadi bakalım.
0: Biliyor musun?
1: Yok, yok. Bilmiyorum. Ay. Çok acayip bir şey bu ya.
0: Öyle teknoloji.
1: İnsan beyni nasıl da aldanıyor, nasıl da aldanıyor tek sese.
0: Teknolojiyi yakından takip ederiz. Hazır mıyız çocuklar?
1: Hazırız.

0: Şimdi ara gidiyoruz, aradan sonra devam. 7.22 yolda olanları yolculuklar. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul trafiği %40 sevgili Yıldırım.
0: Biraz bir tık yüksek başladık ama hayır olsun inşallah. Cuma günleri genelde az oluyor.
1: Az olur ama bu hafta bir yüksekti, bakalım ne olacak.
0: Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Araya gidelim mi?
1: Gidelim. Araya. Kaçalım. Araya.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.

0: Annelere yakışır.
1: Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
2: Sütaşaylar, sütaşaylar, sütaşaylar, sütaşaylar.
3: Yemek yediğin an gelsin sütaşayran.
4: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
7: Migros Yemek'te siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Doğru.

0: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
0: En güzeli anne.

0: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
1: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim

Bu anneler gününde de sürprizin adresi belli. Annelerin favorisi Evidea mutluluk dolu fırsatlarla geliyor. Şıklığıyla göz kamaştıran Soft Bloom çift kişilik nevresim takımı 1400 lira. Bana hafif bir şeyler lazım diyen anneler için Soft Rete çift kişilik pikelerse sadece 559 lira. Hemen Evidea mağazalarına ya da evidea.com'a uğrayın. Binlerce seçenek arasından anneniz için en güzelini seçin. Buraya.

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Köy servisi gelmiş. Serviste herkes uyuyor diyor.
2: Günaydın. Uyuyor, yatıştalar.
1: Evet.
2: O zaman günaydın İtalyan lisesine diyelim.
1: İtalyanca da bari de.
2: İtalyanca.
1: Buyurun efendim.
2: Come stai, buongiorno. Independiente. It's the football, that's the football. Comandante. Italiano Fatih Terimo. Inter. Inter Milano. Roma di Cagna Massata. Ria Mataca Massata. Comancero.
0: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Evet, Robert Hatemo Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden
1: önemli biri. İsimlerinden
0: çok
1: biri.
0: Çok önemli isimlerinden.
1: Gerçekten
0: biri.
1: Bir şey söylemek istiyorum sevgili Yıldırım. Da. Şu hayatta komşu olmak istediğim tek isimdir Robert Hatemo.
0: Bu da mı oğlum? Her gün şununla komşu olayım, bununla komşu olayım.
1: Geçen gün Tarkan'la çok komşu, yıllardır komşu olmak istiyordum. Doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Böyle bir şey söylemiştim.
0: Söylediniz.
1: Böyle bir laf söylemiştim.
0: Ama böyle bir lafı güzel etmiştim.
1: Böyle bir lafı güzafım vardı ama fakat şöyle sevgili Yıldırım, ne oldu biliyor musunuz?
0: Ne oldu?
1: Tarkan'a komşu olmak için çok yüksek bütçe gerekiyor. Robert Hatemo normal apartman dairesi olduğu için.
0: Ay. Bir de Robert Hatemo zengin göstermiyor değil mi?
1: Zengin göstermiyor sevgili Yıldırım. Bildiğin Robert Hatemo'nun evini öğrendik. Su Bahçeli'de, Soğanlı'da.
0: Soğanlı'da. Sokak arası bir yer.
1: Normal bir binada oturuyor. Yani alınabilir, tamam mı? Krediyle mrediyle alınabilir. Ama
0: halkın arasında bir isim. Halkın arasında bir isim Robert Hatemo baktığında.
1: Halkı kucaklayan bir isim ama Tarkan ve Kenan Doğulu çok zor.
0: Tarkan nerede oturuyordu? Tahmininizi alabilir miyim Sayın Hocam?
1: Tarkan yurt dışında sevgili Yıldırım. Yurt dışında. İstanbul'da da yeri var ama böyle villalı millalı.
0: İstanbul'daki yerini soruyorum.
1: İstanbul'daki yeri nerede mi diyorsunuz? Kemerburgaz'da.
0: Orada bir yerde mi?
1: Orada bir yerde oturuyor.
0: Sallıyor musun emin biliyor musun?
1: Yo tamamen sallıyorum.
0: Ben sallıyorsun.
1: Yani muhtemelen oradadır diye düşünüyorum.
0: Zenginler genelde orada oturuyor.
1: Orada olur. Göktürk, Kemerburgaz falan. Orada bir yerdedir herhalde.
0: Kemerburgaz'a ben gittim bir kere. Villalar var böyle tepede. Oralarda mı acaba?
1: Oralardadır. Birazcık daha şehirden uzak.
0: Sonra sarı siteye girdim. Fiyatları ne diye baktım. Hiç satılık ev yok. Kimse satmıyor. Ya da alan mı yok acaba?
1: Ya da beğenmişler.
0: Ya da alan oradan almaz. O siteden. Mesela arıyor. Alo.
1: Efendim buyurun.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Sarı siteki ilan için aradım sizi ama.
1: Evet buyurun, hangi ilan için? İlan numarası alabilir miyim?
0: Hemen söyleyeyim. 16-13-44-15 alt çizgi.
1: 16-13-44-15 alt çizgi.
0: Evet. Ya hanımla geziyorduk Kemerburgaz'da.
1: Evet, evet, evet,
0: orada geziyorduk.
1: Çok güzel bir dairede sevgili.
0: Eyvallah sevgiler. Hakikaten. Evet.
1: Şöyle yani
0: bir miktar bütçemiz var, almak istiyoruz çünkü burada çok ünlü var dendi ve bizim hanım da istiyor yani.
1: Zaten bunu... çıkan da ünlü. Demet Akalın'ın eski evi.
0: Şaka yapıyorsunuz.
1: Demet Akalın'ın eski
0: İnanamıyorum. Evi. İnanamıyorum.
1: Hani bu kiracı kirayı ödemiyordu ya 15 bin 20. Orası burası.
0: Burası orası mı?
1: Demet orayı çıkarttı, ben bu lanet yerde oturmam dedi. Kiracıdan kaynaklı, evde cinmin perimeri şeytan yok.
0: Tamam peki.
1: Herhangi bir şey yok, şeytan aramızda zaten. Şöyle bir şey, bu ev çok güzel bir ev. Yeni tadilat yaptırdı Demet Hanım eşiyle beraber.
0: Komşularımız kim peki yani? Tamam da yani benim için komşular da çok önemli.
1: Çok önemli. Sağda Sinan Akçıl'ın var.
0: Olur.
1: Solda Arif Susam var.
0: Bir hanıma da sormam lazım.
1: İki blok arkada, iki blok arkada da Jay-Z var.
0: Jay-Z.
1: Ama kiraya vermiş.
0: Bir sormam lazım.
1: Kiraya vermiş.
0: Sorayım be. Jay-Z var diyor şeydi diyor iki yanda. Evet. Evet evet. Şeyi var diyor. Kim vardı diye Arif Susam mı dediniz?
1: Arif Susam solda, Arif Susam sağda demin söylediğim kişi, şu an unuttum.
0: Ben de
2: evet, hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor. Nerede trak, orada bırak.
0: Evet.
1: Bak Arif
0: biz
1: abi
0: evi alıyoruz. Biz evi alıyoruz.
1: Tamam o zaman biz şöyle ben hemen Demet Hanım'ın istedikleri var yalnız.
0: Ne? Kiracıdan istedik.
1: Nakit istiyor parayı, nakit istiyor. Kredi imkanı olmasını istiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nakit paranız var mı alabilecek?
0: Vallahi bizim...
1: Zaten uygun yani, piyasa etraftaki sitelerde en ucuzlardan bir tanesidir. Demet Hanım çünkü şey yapmak istiyor artık, kurtulmak istiyor evden. Başka bir yerde kendi yatırımını düşünüyor.
0: Vallahi biz yani...
1: Ya şöyle bir şey diyor Demet Hanım. 10.200, 10.200.000 dolar gibi bir şeydi ama 200 bin dolarını kırdırmaya çalışırım. Sizin için. Beğendim. Sizi beğendim.
0: Eyvallah.
1: Sizi beğendim. 10 milyon dolar da sanki anlaşabiliriz gibi hissediyorum. Ne diyorsunuz?
0: Biz bir düşünelim be.
1: 6 artı 2. 4 banyo var.
0: Tamam biz bir düşünelim, sizi sonra arayalım
1: Eve
0: mı?
1: Eve girerken banyo. Siz ne iş yapıyordunuz?
0: Özel bir radyoda radyocuyum.
1: Özel bir radyoda radyocu. Demet Hanım'ın şarkılarını çalıyor musunuz?
0: Çalıyorum tabii, çalmış.
1: O zaman dur, %10'da stopaj düşelim, dur.
0: Tamam, eyvallah.
1: 9 milyon 950 bin TL'ye.
0: Tamam biz bir düşünelim ev alma konusunda, hemen karar vermeyelim.
1: Eşiniz ne iş yapıyordu?
0: Eşim akademisyen.
1: Akademisyen, güzel. Tam Demet Hanım'ın istediği gibi %12'de buradan ÖTV düşersek.
0: Tamam.
1: ÖTV.
0: ÖTV mi? Ne alakası?
1: 9 düz 9'da olur.
0: Tamam eyvallah, indirim yaptınız ama ben biraz düşünmek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii düşünebilirsiniz.
0: Hanımla biraz düşün.
1: Babanız ne iş yapıyor?
0: Babam işçi emeklisi.
1: Emekli güzel. Demet Hanım tam emekli istiyordu. Emekli içinde MTV'den düşersek 7,5. Bak etrafta bu fiyata 7,5. Yok.
0: Bir sormam lazım. Şu bir saniye sormam lazım. Şu 7,5 diyor. Hı-hı. İndirim yaptı şeylerle beraber. Biz biraz düşünmek istiyoruz be.
1: Şu eşinizin babası ne iş yapıyor?

0: Ya araya gideceğim ama gitmeden şunu söylemem lazım. Dün bir dinleyicimiz mesaj attı. Neyi yanlış biliyordunuzdu konu? Dinleyicimiz de dedi ki siz dedi sabah yayınlarında Canoşki diye bir şey veriyordunuz dedi İbrahim Tatlıses'in sesini. Kaçalım hemen buradan. Şunu diyor.
1: Canoşki.
0: Bunu ne anlamış biliyor musun?
2: Ney?
0: Galoşki. Şimdi bundan sonra biz de öyle anlayacağız biliyor musun? Galoşki. Sonra gitti artık. Galoşki.
1: Galoşki.
0: Konuklarına mı diyor acaba diyor. Düşse radyoda bizim galoşla gezdiğimiz.
1: Galoşki. Canoşki.
0: Çok güzel gerçekten. Eşim Ayhan Yavuz'un doğum günü diyor. 3, 4. İyi ki doğdun Ayhan. İyi ki doğdun Ayhan. Kutluyoruz Ayhan'cığım.
1: Happy birthday Ayhan. Bu kadar.
0: Yeter. Bak ben zaten jingle verir vermez buraya yazmışlar galoş giydi.
1: Her şeyi sildim ama... Silemedikleriniz var mı Fatih Bey aklınızda kalan?
0: Ben silerim, pis silerim.
1: Siler misin?
0: Pis silerim.
1: Hiç dönüp arkana bakmaz mısın?
0: Dönüp arkama yani bakmam
1: mi,
0: bile.
1: Siler misin yani?
0: Sildim mi silerim?
1: Bazıları öyledir. Sildim mi siler?
0: Çok güzel bir şarkı vardı. Emrah'ın şarkısıydı galiba. Sevdim mi tam severim.
1: Sildim mi bir kalemde?
0: Bir kalemde.
1: Çalsın.
0: Dönüşte çalayım mı?
1: Olur.
0: Sevdim mi tam severim, sevdim mi bir kalemde, ölümüne giderim, yeter ki sen olur de. Var mı bizde bilmiyorum hiç. Sevdim.
1: Sevdim mi tam severim.
0: Sevdim mi tam severim.
1: Öyle miydi adı acaba? Şarkının söylediğimiz kısmı gibi mi?
0: Senoş ona bir bakıversene be. Tamam. Araya gidelim varsa çalalım.
1: Haydi olur.
0: Kısa bir ara geliyoruz. Mutfakları.

0: Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Reklam. Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
3: tak. Tatlı da yersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V kartla ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün...

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binaenaleyh kılçık

0: robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
7: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
8: Ya şarkıda bana sabıka bağlasana diyor. Nedir hocam o sabıka bağlasana ne?
9: Şöyle sevgili Yıldırım, eskiden evlenilecek olan gelinler evden çıkmadan önce beline sabıka bağlarlar.
6: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Ezbere söylüyoruz yalnız, dikkat ettin mi? Herkes ezbere söylüyor.
1: Unutmamışız, unutmamışız.
0: Arkada unutmamışız yani.
1: Ağzında hala
0: çok
1: duruyor.
0: Tuhaf. Emrah öyle bir adam ya. Her kesimden kişiyi ve kitlesi var yani. Necip Bey'in kızı Ayşe Feza, Feyza okul yolunda dinliyormuş, öperiz.
1: Ayşe günaydın.
0: Yanaklarından. Hayırlı olsun, bu gün boyu ağzımızdaki şarkıyı çalıyorsunuz şu anda demiş.
1: Yapıştı, yapıştı geçmez.

0: abiler haberiniz var mı? Tarkan şarkı yapıyormuş diyor. Dünya Kupası için diyor.
1: He, milli takıma mı? Milli evet, takıma. Milli... Dün de Dünya Kupası için Shakira'nın şarkısının bir kısmı yayınlandı. Dayı dayı diye sevgili Yıldırım.
0: Dayı
1: bir
0: dayı
1: küçük
0: mi?
1: Bir dayı dayı. Sen dayı isim biliyorsun.
0: Biz dayılara mı?
1: Dayılara.
0: Dayı dayı.
1: Dayı dayı. Shakira yine statta, stadyumda dans ediyor. Dansçılarla, mansçılarla falan. Güzel bir şarkıya benziyor ama trailer. Küçük bir versiyon göndermişler. 14 Mayıs'ta galiba tamamı yayınlanacak.
0: Geliyor.
1: Evet, yeni Dünya Kupası bakalım. Şarkısı.
0: Bir tane de Hakan Altun'dan bekliyorum ya.
1: Hakan Altun'dan
0: bir Dünya Kupası.
1: Nasıl bir şey bekliyorsun mesela?
0: Ne bileyim
1: kalenin başında çaresiz bekliyorum.
0: Atmaya
1: güler vursa da 90'a taksa diyorum.
0: Gibi.
1: Öyle bir şey.
0: Hakan Altun olur.
1: Herkes bak birçok kişiden gelecek. Birçok kişiden gelecek. Hani bizim 100. yıl için birçok şeyimiz, sanatçımız şarkılar yaptı ya, işte Parlalar çaldık, bilmem neler çaldık, burada Soner Arıca çaldık, beğendik bir tanesini, oradan yürüdük. Onun gibi olacak bu Dünya Kupası şarkıları da.
0: Hadi inşallah.
1: Sinan'dan gelecek, Tarkan'dan gelecek.
0: Hadi inşallah.
1: Sinan dedim, Sinan Akçıl yani, yanlış anlaşılmasın.
0: Sertab Erener Eurovision'un sahne teklifini red etmiş Sertab.
1: Ya güzel, harika. Harika bir hareket.
0: Dünyadaki mevcut siyasi durum nedeniyle orada bulunmak istemedim demiş.
1: Güzel.
0: Sertab Erener.
1: Finalde herhalde değil mi? Şov istemişler Sertab'tan. Final şovu.
0: Galiba. Evet. Galiba. Çünkü biliyorsun Euro'dayken dünya müzik tarihine de girmişti bir şarkı.
1: Kesinlikle.
0: Çok önemli bir şarkı.
1: Şampiyonumuz ya.
0: Samsung'un kurucu ailesi 12 trilyon won, yani yaklaşık 8 milyar dolarla Güney Kore tarihinin en yüksek miras vergisini ödemiş.
1: Miras vergisi nedir?
0: Öyle 8, bir şey var Güney Kore'de.
1: 8 miras, milyar dolar.
0: Mirasına göre vergi ödüyorsun.
1: Nasıl bir miras kaldıysa 8...
0: Ailenin açıklaması da şu: vergi ödemek boynumuzun borcu.
1: Evet.
0: Diyor.
1: Evet. Doğru söylüyor.
0: 8 milyar dolar vergi ödüyorsa ne kazanıyor? Aklına gelen soru
1: nasıl bir miras kaldı? Ne kazandı da 8 milyar dolar verdi ya? Of.
0: Evet. Vergi ödememek için 50 takla atanlara duyurulur. Bak abi ödüyor.
1: Çok görüyorum etrafta ya. Çok görüyorum. Bu aralar aşırı görmeye başladım sevgili Yıldırım.
0: Niye yavrum?
1: Kredi kartı geçmeyen, havale EFT almayan, zorunda olmadığı sürece almayan, aldığı zaman da lütfen açıklama yazmayın diyen daha dün.
0: Hmm.
1: Lütfen açıklama yazmazsanız seviniriz diyen.
0: Vergi kaçıranlar.
1: Konuşurken de memleketin ne kadar kötü halde olduğundan bahsediyor bunlar.
0: Oğlum adam böyle ödemek ya, istemiyor. Ne var bunda?
1: İnanılmaz ya. İnanılmaz. Nereye çocuk doğuruyoruz belli değil. Bu ekonomik şartlarda. Vergi başkası ödesin artık. Ya inan.
0: Selda Hanım, sizi ziyaret etmek istiyorum gençler. Uygun musunuz demiş pazartesi günü.
1: Pazartesi toplantımız var. Belki.
0: Salı'da... Salı'da bir şey var ama şu an hatırlayamıyorum.
1: Salı'da bir küçük bir organizasyonumuz vardı dışarıda. Çarşamba zaten Sibel Hanım'ın doğum günü, gün boyu kutlamalarımız var. Dışarıdan kimseye
0: Selda
1: almıyor güvenlik gereği.
0: Selda Hanım, şöyle yapalım. Başka bir zaman be.
1: Ben tarih vereyim.
0: Sen tarih verme. Şöyle yapalım. Selda Hanım'a ben bir şarkı çalayım.
1: Olur.
0: Evet, bizi ziyarete gelmek isteyen Selda Hanım ve ailesi için...

0: Serdar'ın mesaj atmış, diyor ki kırıcısınız ama. Ya gelin canım, şaka yapıyoruz ya. Gelin gelin.
1: Ama şarkıya da bir kulak verin.
0: Yani bizim derdimiz günlerle değil, aylarla ilgili, onu söyleyelim. Şarkının ikinci bölümü bunu anlatıyor.

0: Selda Hanım şaka yapıyoruz ha, alınmayın sakın.
1: Bak Temmuz'da Kasım'ı boş bıraktık, farkındaysanız.
0: Onda da biz izinliyiz.
1: Onda biz yokuz. Bağladık. Yıllık izi bağladık.
0: Ben Gülce sizi okula giderken dinliyorum diyor.
1: Günaydın Gülce.
0: Gülce'cim öperiz yanaklarından canım benim.
1: Sevgiler.
0: Sağ ol, eyvallah. Peki dönüyorum. Ne varmış bir bakıyorum şöyle bir. Google Chrome'un bilgisayarları gizlice 4 GB boyutunda yapay zeka modeli indirdiği ortaya çıktırıyor.
1: Sormadan.
0: Sormadan diyor.
1: Sormadan, kimse görmeden.
0: Kullanıcılara indirmek ister misiniz?
1: Soruyor mu?
0: Sorusunu sormuyormuş. Silersen i̇ndirmek kendini yeniden yüklüyormuş bu arada.
1: İndirmek istersek kendimiz indiririz zaten.
0: Evet abi, niye soruyorsun ki?
1: O kendi iniyor zaten.
0: Tıklayınca iner.
1: Evet. Şey yapmana gerek yok.
0: Evet, insan bir sorar ama sormuyor. Öyle bir şey var.
1: Merhaba. İndirmek ister misin?
0: Yalnız Google'ın, bak Google'ın şöyle bir...
1: Arkada çalışıyor. Yalnız
0: şöyle bir şey de var, bak onu da söyleyeyim. Sen mesela bir tatil şirketi aradın. Ya da başka bir şey aradın.
1: Google'da mı aradım?
0: Evet. Tamam. Senin rakibin reklam vermişse onu yukarı çıkarıyor.
1: Ücretli
0: sponsorluk olarak.
1: Evet, direkt çıkartıyor.
0: Sence etik mi?
1: Para varsa etiklik ikinci planda kalır. İşin ucunda para var mı?
0: Var. Herhalde ücretli sponsorluk.
1: Ücretli sponsorluksa sevgili Yıldırım, etikten bahsetmek olmaz. Para varsa etik saf dışı. Ben onu söyleyeyim. Kendim için de aynı. Düz durumdur bu.
0: Eyvallah.
1: Görüş olarak. Saygı duyarsın duymazsın. Sana kalmış. Ama ben paranın girdiği yere etiğin girebileceğini düşünmüyorum. Şahsen.
0: Eyvallah. Ben her gördüğümde bir giydiriyorum Google'a. Çünkü Allah'ın belaları yani. Bu hoş bir şey değil.
1: Diyorum. Ben alkışlarla karşılıyorum. Ben para severim değil mi?
0: Seversin.
1: Teşekkür
0: ederim. Bu arada Instagram 8 Mayıs'tan sonra... İsteğe bağlı olarak.
1: Bugünden itibaren yani.
0: Bugün 8 mi?
1: Evet, 8 Mayıs olmuş.
0: Bugün 8'i. Uçtan uca şifreli mesajlaşma desteğini kaldırıyor.
1: Evet. Şifre yok artık. İsteğe sanki güzel. Vardı.
0: Bence ben de var olduğuna inanmıyorum
1: yani
0: da.
1: Yani yoktu zaten.
0: Çünkü hatırlayın, mesajları silme vardı. Sonra bir anda geri geldi o mesajlar.
1: Geri geldi bütün mesajlar.
0: Facebook'ta geldi,
1: evet, hatırlıyorsun. Hepsi geri geldi bütün mesajlar. Neler gördük orada?
0: Tamamen tamamen sildim diye bir şey ortadan kalkıyor, onu söyleyeyim.
1: Yok öyle bir şey.
0: Evet. Haberiniz olsun. Dönüşe de bir ilginç şarkı istiyorum sizden demiş.
1: Var mı öyle
0: 8
1: bir şey?
0: 8 dönüşü mü?
1: Var mı, elinde bir şey mi var, yoksa senden direkt istiyor mu?
0: Valla benim canım bu sabah doğuş dinleyisi var canımın.
1: Doğuş.
0: Arabada ne dinliyordum biliyor musun,
1: ne
0: buraya
1: vardı
0: gelirken?
1: Ne vardı?
0: Bunun adına yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neciz neyiz. Seversek

0: Ölümüne severiz.
1: Sena biliyor musun?
2: Yok, bilmiyorum.
1: Abi. Yavrum ezbere beni. Yavrum ya. Beni. Biz ezbere söyledik.
3: En sevdiğim bölümü dur orası. Neciyiz neyiz? Neciyiz neyiz?
1: Bunun adına mıydı? Dur
3: bakayım. Bunun adına bunun yürek adına derler.
1: Yürek. Ulan ne şarkıydı bu be?
3: O he? Yürüdü değil mi dağların kenarında falan?
1: Galiba yürüdü, oydu. Galiba taş. Oydu. Silemez yine. Biz burada neciyiz
3: neyiz severse. Tamam, ben seni doğuş çalacağım dönüşte, tamam mı?
0: Olur olur, severim. Öyle bir anda silemezler. Biz burada
1: neciyiz neyiz seversek bir defa severim. Kısa bir ara, aradan sonra geliyoruz.
4: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İran'la ABD arasında Hürmüz krizi sürüyor. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran'dan ABD ateşkesi ihlal etti, Amerika'dansa saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik. Gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli dedi. Hantavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Hollandalı bir yolcuyla temas ettiği belirtilen bir kabin memuru virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Arjantin'den 1 Nisan günü yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada 3 kişi ölmüştü. Geminin yolcuları arasında bir Türk de bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü gemide 8 hantavirüs vakası olduğunu açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde artış içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Böylece sözleşmeli personelin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek düzenleme yasalaştı. Düzenleme ile site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Kırıkkale'de drone denetiminden kaçmak için ters şeride giren sürücü daha sonra yaya kaçmaya çalıştı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 82.718 lira ceza kesildi. Mersin'de otel inşaatının dış cephe boyası sırasında iskelenin motor sistemi boşaldı. Metrelerce yüksekte askıda kalan iki işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ile Freiburg adını finale yazdırdı. İki takım kupanın sahibi olmak için 20 Mayıs saat 22'de İstanbul'da mücadele edecek. Konferans liginde ise rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Final maçı 27 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak. Trendyol 1. Lig Playoff 1. turu maçları sonucunda Bodrum FK ve Çorum FK Playoff'ta 2. tura yükseldi. İki ekip 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko bugün Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul, Antalya ve Diyarbakır 24, Ankara 22, İzmir ve Adana 27, Kayseri 21, Trabzon 17 ve Erzurum 17.

0: Doğuş be. Evgide Doğuş. Bunlar babadan oğlan eseri bunlar.
1: Babadan oğlan nesil bunlar. Öyle bunlar diyordu değil mi?
0: Bunlar dudağın ısırması var diyor orta röportaj sırasında. Bunlar var ya.
1: Bunların hepsi böyle.
0: Doğuş deyince aklına geliyor.
1: İşte o video aklıma geliyor. Bunlar babadan oğlan nesil dediği aklıma geliyor.
0: Saksı da geliyor benim.
1: Saksı da var tabii. Saksı da var. Abiler günaydın demiş.
0: Günaydın abiciğim, günaydın.
1: Sabahlar diliyoruz. ya dinleyici var ya, acayip ya. Ekran komple şey, babadan oğula nesil bunlar yazıyor. Bilmeyenler YouTube'a bunu yazıp izleyebilir ama çocuklarınızı izlemeyin.
0: Evet, izlemeyin. Birazcık ifadeler biraz, falan farklı.
1: Biraz ağzı
0: bozuk. Yükselmiş, birazcık ağzı yükselmiş. Bozuk.
1: Hilal Cebeci ile mi sevgiliydi doğrusu?
0: Hilal Cebeci'ydi galiba, evet, Hilal Cebeci.
1: Değil mi, doğru hatırlıyorum.
0: Hilal Cebeci'nin şarkısı neydi ya? İlk çıktı, hatırlıyor musun? Çok böyle sükse yapmıştı şarkıyla beraber.
1: Kapıma bir gün ama.
0: Tamam. Oh, doğru.
1: Ama Hilal Cebeci'nin o albümü de çok güzeldir, onu da
0: güzeldi.
1: Söyleyeyim.
0: Güzeldi. Orada kaldı değil mi? Başka bir daha sonrası gelmeyen isimlerden bir tanesi oldu.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Yoktu, evet, yoktu.
1: Ben hatırlamıyorum. Ama çok şeydi, güzel bir albümdü. Ne albümüydü? Albümün adını hatırlamadım ama.
0: İpe.
1: İpe albümü müydü?
0: İpe.
1: Hey gidi günler be.
0: Neler yaşadık
1: ülke
0: be.
1: Ülke neler dinlemiş.
0: Neler yaşadık be. Ve severek dinledik sevgili Yıldırım. Şimdi şimdiki şarkılara laf ediyoruz ama.
1: Evet. Hakikaten.
0: Severek dinledik. Severek takip ettik. Dinliyorduk. Takip ettik. O zaman da babalarımız diyordu. Ne biçim şarkılar dinliyorsunuz ya.
1: Diyordu değil
0: şimdi
1: mi?
0: Şimdi bizim dediğimiz gibi. Böyle şarkı mı olur ya? Fotoğraflar geliyor bu arada. Aracın yayından bir sürü dinleyicimizden sevgili. Gidenlerden.
1: Bu arada E5'ten İzmit türünü ilerlerken Gebze'de ve sonrasında Alem FM şeyle ilgili. Tamam, iletiriz bunu ama o bölge
0: sorunlu bölgeden mi bahsediyor? Bölge.
1: Evet, ben kaza var diye okudum ama öyle bir şey yokmuş. Efendim, Batuhan Bey demiş ki günaydın
0: babalar. Batuhan Bey.
1: Doktora gidiyoruz. Kızım birazcık heyecanlı. Siz dinliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hocamız da yakın zamanda doktordaydı. Sen niçin gitmiştin?
0: Ben sevgili Yıldırım bir kontrol amaçlı.
1: Oğlum söyle, utanma, bunda ayıp bir şey yok.
0: Bir şey değil ya, bu utanılacak bir şeydi, kontrol. Ya küçük.
1: Botoks'a gitti sevgili dinleyiciler. Botoks.
0: Evet.
1: Niye saklıyorsun oğlum bunda?
0: Saklamıyorum, küçük bir kontrol dedim.
1: Bu kontrol değil ki. Kontrol. Bu zevke girer
0: ben
1: bu.
0: Hayır, kontrol ettirdim. Çizgilerim var dedim. Kontrol için gittim. O da dedi ki hadi gelmişken.
1: Ya oğlum, erkek adam botoks yaptırır mı? Tamam, bir kere yaptırdın anlarım. İkinci olmaz artık.
0: İkinci artık zevke girer.
1: Zevke girer. Bunu yapma artık. Vallahi dün müydü? Gün müydü?
0: Hafif bir şey üstten geçtim.
1: Oyuncu botoksu.
0: O hafif bir üstten geçtim. Yani böyle mimikleri fazla kapatmayacak, zorlamayacak şekilde hafif bir üstten geçtim. Parlaklık falan kattı bana birazcık. Güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Ben düşünmüyorum.
0: Saygı duyuyorum.
1: Erkek adam böyle şeyler yapmamalı. Botoks falan filan bunlar. O şeyler değil.
2: Bir de sana söylemiyor abicim.
1: Dün şans eseri öğrendim ben. Dün öğrendim. Şans eseri öğrendim.
0: Ama 20 gün oldu.
1: Kankası Damla'yla konuşurken öğrendim. O sırada.
0: Biz güzellik sırlarımızı birbirimize veriyoruz.
1: Peki.
0: Yeri çok merak edenler var, söylemedik orayı. O kafalarda kalsın.
1: Söyleme onu. Nafaka ödemeyenlerin pasaportunu iptal ediyormuş ABD'de.
0: Oo, etsin tabii sevgili Yıldırım, sonuçta o borç harç yani.
1: Evet, bizde de nafaka ile ilgili bir haber vardı.
0: Var, bizde hep onu okuyoruz ya. Aylardır okuyoruz. Nafaka artık sürekli nafaka kaldırılacak diye. Ne zaman net bir şekilde gelir bilmiyorum. Yine bu haber de aynı şekilde yani çıktı, kabul edildi değil de. Sürekli nafakanın kaldırılacağı ile alakalı bir haberimiz vardı. Sena önümüze atmıştı.
1: Attı mı? Nerede? Dur bakayım, vardı. Göremiyorum şu anda.
0: Bir
1: Sena,
0: yerde vardı.
1: 60 sene öşüyorum. Süresiz nafaka sistemi bitiyor. Nafaka için alt sınır 5 yıl. Hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif
0: veriliyor.
1: 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka. Evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi
0: olarak sisteme geçecek. Evet. Alt sınır 5 yıl dedi. 5 yılın altında boşananlara nafaka yok. 5 yıldan sonra başlıyor nafaka, devreye giriyor.
1: Şeyma Subaşı'nın yeni kitabı gelir. Nafakam nasıl bitti? Gibi bir şey mi acaba? He?
0: Nasıl nafaka aldın?
1: Bak, Acun ikinci kanalı açar. Ben sana... Üçüncü. Zaten bir tane var, 8,5 var.
0: Kurtulacak değil mi? Kurtulacak. Evet. Ödemekten kurtulacak.
2: Bir takım daha alır.
1: Hull City 2. 2.
0: Abi çok büyük paralar gidiyor. Cem Yılmaz da sürekli biliyorsun bahsediyordu bunlardan.
1: Evet, o da
0: çok para verdiğini gidiyor. Söylüyordu.
1: Şimdi vallahi birçok erkek bu konuda sıkıntılıydı.
0: Nafaka konusunda, ömür boyu nafaka konusunda şimdi onu değiştiriyorlarmış işte. 20 yıl evli kalırsan anca 10 yıl alabiliyorsun diyor.
1: Doğuş'un videosunu ofiste açtım.
0: Yapma, yapma. Evet.
1: Abi biz az önce uyardık, siz kaçın mısınız?
0: Evet yani. Çocukların yanında dedik gerçi de oradan anlayın bir şeyler.
1: Son bir sene sınırdayım beyler diyor. Samet.
0: Kurtuldun kurtuldun Samet.
1: Geçtik, ver yavrum.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. İstanbul'da saç kesimi için 400 TL'ye anlaştığı turiste 7100 TL'lik fatura çıkaran bir berber dükkanı mühürlenmiş.
1: Ne?
0: Mühürlenmiş.
1: 7000?
0: 7100 TL. Sünnet dahil mi acaba?
1: Oğlum bunlar ne biçim paralar, ne yapıyorsunuz ya?
0: Berberle turist olduğu için anlaşmış.
1: Ya turist olduğu için yapıştırmış.
0: Evet, 400 liraya anlaşıyor, 7100 lira fatura çıkartıyor.
1: 400 dolar kaç para yapıyor?
0: 400 dolar. Bakalım mı?
1: Bak bakayım.
0: Herhalde bu da, bakıyorum. Dolar ne kadar? Bakalım hemen. Dolar. Kaçtan hesaplayalım? 48'den mi hesaplayalım? Ortalama 48 diyelim ya. 48 çarpı kaç? 400 dolar değil mi?
1: Hmm.
0: Evet, burada çok yapıyor. 19 bin lira falan yapıyor. 7100 indirim yapmış. İyi berberin.
1: Ben de onu söyleyecektim. 400 dolar mı dedi acaba?
0: 7100 liralık faturayla mühürleniyor.
1: Dükkanı.
0: Evet, dükkanı mühürlenmiş.
1: Artık turistler de uyandı, farkında mısın?
0: Bunu ispat etmek de zor iş yani. Biz bu haberi çat diye okuyoruz ama abi şimdi turist burada parayı verdi, gitti bir yere şikayet etti, nasıl döndü, o olayları merak ediyorum ben mesela. Süreci merak ediyorum abi.
1: Arka tarafta ne döndü?
0: Ne yaşandı abi? Turist nereye gitti kazıklandığını anlayınca? Polise mi gitti? Polis nasıl tespit etti? Fiş fatura yok ya, berberde var mı böyle bir şey?
1: Berberde fiş. Belki bazılarında var biliyor musun?
0: Belki turist diye turist istemiş olabilir.
1: Yok yok, var var.
0: Veriyor mu fişi?
1: Veriyor, veriyor.
0: Ha.
1: Veriyor bazılarında ama hepsinde yok.
0: Hiç gibi. O da sen ilk müşteriysen bir tane kesiyor ya günde.
1: Öyle mi gösteriyorlar?
0: Günde bir tane, günde bir tane kesiyor.
2: Çok pahalı olanlar veriyor.
1: Evet evet, pahalı olanlar veriyor.
0: Tabii, günde bir tane kesecek ki o da hani şey zarar etmesin. Şey
1: dükkan yapmasın. Dönüyor.
0: Dükkan dönüyor yani.
1: Yer neresi, Şahin Tepe mi demiş?
0: Yer yok.
1: Nasıl ya, doların kaç para olduğunu bilmiyor musunuz demiş.
0: Vallahi bilmiyoruz ya.
1: Arkadaşlar,
0: dolarla böyle maaş almıyoruz ki, nereden biliriz?
1: Doların sabit olmasını biz de isterdik ama değiştiği için takip edemiyoruz.
0: Değişiyor yani.
1: Bilemiyoruz. Yani.
0: Hiç de kaç para olduğunu en son ne zaman baktığımı bile hatırlamıyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum.
0: Vallahi hatırlamıyorum.
1: Euro'ya da bakmıyorum.
0: Yok, bakmıyorum.
1: Moralim bozuluyor, o yüzden bakmıyorum.
0: Hiç yani. Ben akarım.
1: Sor bana, Ethereum'u sor. Sor Bitcoin'i sor.
0: Ethereum, Bitcoin hepsini biliyorsun değil mi? Takiptesin.
1: Takipteyiz.
0: Çünkü ilgi
1: abi,
0: alanın.
1: Bir de dolar, euro, bunlar çok eski yatırım araçları.
0: Kağıt bir kere kağıt. Bir eline alabildiğin şey yatırımı yoktur. Eline alabildiğin şeyin geleceğe yatırım yapamazsın.
1: Bir de sevmediğim ülkelerin para birimleri ya.
0: Evet.
1: Bir şey karşı duruş olarak
0: diğeri
1: düşün.
0: Diğeri bir birlik, diğeri bir başka bir memleket.
1: Sor bana Afyon Dinar'ı. Söyleyeyim ben sana.
0: Ama nasıl biliyorum? Afyon Dinar'ı.
1: Hemen söyleyeyim ben sana, anlatayım. demiş ki video varmış, berber izah ediyor diyor.
0: Ha, olayı mı? Öyle olmadığını mı?
1: Evet evet.
0: Boyoz işine benzemesin Sedat abi.
1: Dolar 44.2, bilmemeniz kötü ya demiş.
0: 48 yapmışız biz, görüyor musun?
1: 48 mi yaptık? Neyin kötü güvencim ya? Neyin kötü?
0: Bilmen lazım abi.
1: Bil diyor.
0: Bileceksin. Bu şey gibi hani herhangi bir şeyi de, paraları da sorsan kripto paralarda, bilmeyen birini kötülemek gibi bir şey. Aynı şey.
1: Doları bilmen lazım diyor, kaç para olduğunu. Bilmiyorum. Takip de etmiyorum.
0: İhtiyacım da yok. O yüzden belki de hiç
1: sor
0: ihtiyacım
1: bana,
0: yok.
1: Sor bana, gramı sor ya. Ben sana
0: her ay altındayız mesela.
1: İnsan elinde neyi tutuyorsa onu takip ediyor.
0: Evet, şu an gramı da bilmiyorum ben mesela.
1: Niye bilmiyorsun?
0: O da çünkü değişiyor sevgili Yıldırım. O cuma günü başka bir fiyattan alıyorsun. Bir gün sonra cumartesi 300 lira koyuyor. Ya da iniyor, bir şey oluyor. Yani ne olduğu belli değil. O yüzden bilmiyorum.
1: Yalnız ben size bilmiyorsunuz dedim ama ben de yanlış yazmışım diyor. 44.2 değil, 45.2'ymiş diyor.
0: Al işte 1 lira.
1: Bak abi, sürekli değişiyor.
0: 1 lira arttı.
1: Tabii. Peki dolara, euroya eski diyorsanız siz X'e de Twitter diyorsunuzdur demiş. Twitter'a Twitter diyen kaldı mı ya?
0: Eski tabii, yatırım aracı olarak eski değil bile, hatta eski bile değil, hiçbir yatırım aracı değil.
1: Borcumuz da yok, birikimimiz de yok, elhamdülillah geldiği gibi gidiyor.
0: Çok şükür.
1: Öyle
0: buna yazık. Da şükür bak, daha da kötü olabilirdi.
1: Tabii abi, daha da kötü
0: buna
1: olabilirdi.
0: Da şükür, daha da kötü olabilirdi.
1: Geçtim.
0: ABD'de dondurmasından çivi çıkan bir kadın. açtığı davada 14 milyon dolar tazminat kazandı.
1: Bak anladın mı niye şimdi ben dondurmayı yalarak yiyorum? Sen beni eleştirmiştin dondurma ısırılarak.
0: Evet.
1: Isırılarak yenir. Diyordun ya.
0: Evet.
1: İşte böyle şeyler aklıma geliyor şu.

0: Rap diye çıktı, rap diye.
1: Rap diye çıktı. Dondurmacıya gösterdin. Dondurmacı ne der?
0: Abi çok özür diliyorum, vereyim yenisini vereyim. Öyle der, yenisini vereyim.
1: Bu.
0: Kusura bakmayın. Yeniyi verince düzeliyor.
1: Tabii, yenisini vereyim. Bir topta hediye koyar.
0: Bu da bizden olsa.
1: Bir topta hediye. Ya ben onu şikayet edene kadar...
0: Oğlum çivi nasıl düştü onun içine Allah aşkına?
1: Nasıl girdi abi çivi?
0: Ya şimdi dondurmanın içinden çıkacak şeyler bellidir. Ustaya ait malzemeler.
1: Malzeme çıkar. Ustanın saati çıkar. Bak bir şey demem.
0: Şarj kablosu çıkar.
1: Çıkar bir şey demem.
0: Anlarım.
2: Kıl, tüy, sakal.
0: Sakal çıkar.
1: Bunlar çıkar. Önlüğü çıkar, şapkası çıkar, gözlüğü çıkar. Yani abarta abarta.
0: Ya sen limonlu söyledin, yalıyorsun, gözlük çıktı. Yani ustanın gözlüğü düşmüş.
2: En kötü tatak çıktı.
0: Tatak. Tatak. Evet, bundan sonra kimse dondurma yemeyecek.
1: Bak bir de onu da anlayamayız bir de ya tatağı.
0: Anlayamazsın abi. Yani kavun parçası mı?
1: Parçacık zannederiz.
0: Şey mi, anlayamazsın onu.
1: Parçacık zannederiz. Hadi dondurma yiyin de göreyim artık.
0: Parçacık fiziğinde bunları işledik.
1: Hadi göreyim dondurmayı.
0: Ya bu çivi nasıl gitti oraya ya?
1: Çivi ya koca ya. O çevrilen dondurma makinesinin içinden bir şey koptu da dondurmaya mı karıştı yani?
0: O da olabilir. Bir de şunu da merak ediyorum abi. Şimdi ben çivi çıktı sana geri geldim. Mesela yalıyorum mesela bekle.
1: Bizden çıktığı ne malum?
0: Evet şimdi inkar full inkar.
1: Evet abi.
0: Bu ne ya?
1: Gel lan topu 50 lira.
0: Abi çivi ya bu resmen.
1: Topu 50 lira, topu 50 lira.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol abi.
0: Abi 10 dakika önce sizden dondurma almışım şu, hatırladınız mı?
1: Evet abim hoş geldin.
0: Çivi çıktı
1: çok
0: abi.
1: Ne oldu?
0: Çivi çıktı abi içinden.
1: Bizden çıkmaz çivi abim.
0: Abi sizden çıktı bu.
1: Bizden çıkmaz abi. Nereden bileyim senin yolda gelirken koymadığını?
0: Beşlik çivi kardeşim işte.
1: Abi bizde beşlik yok. Hepsi onluk kullanıyoruz. Biz yan dükkana bak.
0: Abicim sizden al da fişi var işte al.
1: Bakayım abi.
0: Bak al göstereyim.
1: Bakayım fiş.
0: Şöyle bekle vereyim.
1: Evet.
0: Al,
1: evet.
0: Veriyorum al.
1: Vallahi de bizden almış. Aa, kusura bakma abim ya. Hakan. Oğlum arkada raf diye. Kaldırın şunları ya. Abim. Abi alayım onu ben.
0: Şöyle
1: alayım.
0: Vereyim. Buyur.
1: Bakayım.
0: Buyur.
1: Tadını bozmamış ama.
0: Ya dalga geçmeyin benimle kardeşim. Ben sizden bir şey alıyorum.
1: Tamam abim tamam, hemen yenisini veriyorum. Dur abicim.
0: Allah Allah.
1: Dur abicim. Şöyle. Şöyle.
0: Eyvallah.
1: Al abim yenisi. Teşekkür bir top da bizden hediye. Üç top verdim.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Afiyet olsun. Bir şey çıkarsa gene biz buradayız. Malımızın arkasındayız yani. Abi iyi ki getirdin ha. İyi ki yalayıp getirdin.
0: Niye?
1: Bak. Biliyoruz ya ne olduğunu anlayalım.

0: bizim alevli şarkımızdır bu. Dinleyicilerimizle beraber aramızda bir şifre şarkıdır bu.
1: Akıyor, alevler akıyor şu anda.
0: Bu şarkıyı ne zaman çalsak radyonun WhatsApp hattına sadece emoji gelir. Alev emojisi. Dinleyicilerimize şifreleştiğimiz şarkımız. Eski dinleyicilerin aramızda olduğunu görmek çok güzel. Hepsi o kadar bilir. Çok var ki. Hey gidi hey akıyor vallahi.
1: Vallahi maşallah maşallah. Eskiler ne güzel kendilerini gösteriyorlar ya. Tam böyle yola çıkmalık sevgili Yıldırım. Şarkı tam yola çıkmalık değil
0: tam
1: mi?
0: Tam onun şarkısı
1: böyle. Tam bineceksin arabaya.
0: Tatili gitmelik şarkı değil mi?
1: Tam tatilli şarkı. Gitmelik ama geri dönmemelik. Gidiyorsun geri dönmüyorsun öyle bir şarkı.
0: Üstü de açacaksın
1: açıyorsun,
0: şeyi.
1: Açıyorsun hafiften sarıfı. Esiyor böyle hafiften oo, esiyor. Ya da işte bayrama giderken bir yere giderken. Bayramda zaten ucunda geldik az kaldı. Evet.
0: Bazı arabalar da şey oğlum tam böyle ne derler elini camdan çıkaracaksın.
1: Böyle. He, süzülmelik.
0: Süzülmelik.
1: Süzülmelik.
0: Yolda görüyorum böyle acayip arabalar var.
1: Var çok.
0: Çok havalı arabalar
1: çok
0: var.
1: Efsane araçlar var. Yeni nesil araçlar, efsane araçlar var. Bunlardan bir tanesi desem ben sana söyleyeyim mi? Hyundai Ioniq.
0: Ioniq ben de
1: biliyorum. İnanılmaz. Bir de şimdi sevgili Yıldırım şöyle bir şey yapmışlar onu da söyleyeyim. Şimdi dedik ya bayram geliyor. Hyundai'dan bayramı erken getirecek ve belki de bayram yolculuklarınızda sürüş konforu getirecek fırsatlardan bahsedeceğim
0: ne
1: size.
0: Ne fırsatı var?
1: Şimdi
0: şey var mı böyle... Deneme sürüşleri var mı?
1: Işte.
0: Ben mesela Ioniq'i denemek istiyorum.
1: Fırsat mı?
0: Ioniq çok havalı duruyor.
1: Sana deneteceğim. Sana deneteceğim. Tanıdıklar var Hyundai'de. Halledeceğim merak etme.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Şimdi yarından itibaren yani 9-17 Mayıs tarihleri arasında sevgili Yıldırım. Tüm Türkiye'deki bak bu çok önemli. Tüm Türkiye'deki showroomların kapıları Hyundai test sürüş günleri için açılacak.
0: Güzel bir daha söyleyeyim tarihleri.
1: Söyle.
0: 9 ila 17
1: Mayıs arasındaki.
0: Mayıs arası.
1: Evet.
0: Tüm Türkiye'deki istediğiniz showroom'a giderek test sürüşüne katılabiliyorsunuz.
1: Evet. Ne bekliyor şimdi test sürüşünde bizi? Onu da söyleyelim.
0: Neler var?
1: Öncelikle tamamen elektrikli modellerden SUV'lere.
0: Güzel.
1: Kompakt tasarımlardan hibrit modellere.
0: Güzel.
1: Ve tüm Hyundai modelleriyle tanışacağız.
0: Hepsine.
1: Hepsine tanışacağız.
0: Mesela bu elektriklilerle ilgili ha, hızlı işte, şarj vesaire onlara bakabiliyor muyum?
1: İstiyordun ya örneğin ultra hızlı şarj özelliğiyle Ioniq modellerini. İşte üstün güvenlik özellikleri ve bu çok önemli yerli üretim olmalarıyla öne çıkan i20 ve Beyon'u. İşte herkese yer açan ferah tasarımıyla Tucson'u.
0: Tucson evet Tucson çok güzel.
1: Evet harika.
0: Geniş, geniş güzel bir araba.
1: Kocaman bir araba. Bunların hepsini test edebiliyorsun.
0: Sevgili dinleyiciler. Tanışmak yetmez tabii.
1: Yetmez.
0: Sadece değil mi?
1: Bir de sahip olmak isteyebilirsiniz.
0: Evet kampanyalar var. i20 ya da Beyon'a nakit indirim veya %0,99 faiz avantajıyla da sahip olabiliyorsunuz. Ioniq 6'ya özel bir avantaj var.
1: 20.000 TL'lik sevgili Yıldırım şarj hediyesi ve 110.000 TL nakit indirim fırsatı.
0: Güzel.
1: Bak fırsat üstüne fırsat.
0: Hyundai showroomlarında yenilikçi ve konforlu sürüş deneyiminin keyfini çıkarmak isterseniz showroomlar sizi bekliyor. Mayıs'a özel fırsatlardan
1: yararlanın.
0: Çocuklar kısa bir ara sonra buradayız. Uygun mu?
1: Uygun.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: ettiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.
3: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da. En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
4: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Taze taze getiriş, bir
5: mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getiriş. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
7: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak. Her şey için getiriş. Bir
8: mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getiriş. Reklam.
9: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
10: Hostes olursan ne?
11: Benden hostes olur.
10: Vallahi
11: benden beni bir düşünsene.
10: Düşünüyorum şu anda. Bir dakika bir düşüneyim o zaman.
11: Etekli fularlı.
10: Bekle bir dakika bir hava şey yapayım o zaman.
12: Merhabalar. Tuşa bastınız, düğmeye bastınız, beni çağırdınız. Bir şey mi istediniz?
10: Yanımdaki adam horluyor. Benim yerimi değiştirme imkanınız var mı?
12: Yanınızdaki kişiyi camdan atalım mı ister misiniz?
10: Yok hayır. O kabalığa ben gönlüm razı olmaz.
12: Tamamdır.
10: Şu sol hemen tarafta bakıyorum. Boş bir yer var sanki.
12: Evet orası kapının önü. Evet buzun esi orası.
10: Benim buzun esi aldın.
12: Buzun esi almamız için yalnız orada biliyorsunuz orada fiyatlandırma konuları birazcık farklı olabiliyor. Buzun esi alacaksın. Belki alabilirim.
10: Kaç lira vereceğim üstüne?
12: $250.
10: Tamam vereyim.
12: Ama aramızda kalsın. Bu çok
10: şey. Bu sorun değil. Ben şöyle.
12: Çok teşekkür ederim.
10: Şöyle vereyim ben.
12: Sağ olun sağ olun. Allah bin bereket versin. Bakayım sizin kaçtı bakıyorum. E17. Hakan Bey! E17'ye B1'i alabilir miyiz? $50 çalışır. Siz kalkın buyurun.
10: Tamam
12: buyurun.
10: Çok teşekkür ederim size de teşekkür ederim.
12: Kimdi? Ha, beyefendi horluyor değil mi?
10: Beyefendi horluyor.
12: Ne horla? Kendisini biraz daha arpetmem gerekiyordu kusura bakmayın.
10: Uçan sesine ne oldu ya bir anda?
12: Düşüyoruz bir şey yok.
9: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Sena'cığım bir dinleyicimiz sormuş. Kaçtan düştük bugün diye. Biliyorsunuz Sena bir challenge içinde. Eriyor, günden güne eriyor. Kaçtan düştük diyor.
1: Kaçtan düştüğümü söylemeyeyim de kaç kilo düştüğümü söyleyeyim.
0: Ama çok hızlı kilo verdin. Hasta masta olma yavrucuğum.
1: Yok, olmam.
0: Sen bizim
1: inşallah.
0: Göz bebeğimizsin.
1: İnşallah olmam. 7 kilo 100 gram sabah tartıldım, evet.
0: 7 kilo?
1: 100 gram.
0: Gitmiş.
1: Evet.
0: Ne kadar sürede?
1: 2 hafta. 2,5 hafta.
0: Hocam iyi midir, siz bilirsiniz bu işleri?
2: La sevgili Yıldırım, çok ciddi bir kilo kaybı. 2 hafta, 3 hafta, ne 20 günlük süreçte diyelim mesela.
0: Kontrollü tabii.
2: Kontrollü. Kendi kontrolünde ama ya, doktorun değil.

0: Çocuklar Ayşegül Hanım'a bir teşekkür edin. Çok güzel şeyler yazmış.
1: Teşekkürler Ayşegül
0: Hanım. Ya sizi dinliyor mu diyor. Biri bir şey soruyor diyor. Kulaklığı çıkartıyorum ama nasıl sinirleniyorsunuz?
1: Cevap vermek zorunda kaldığınız için değil mi?
0: Eyvallah. Ayşegül Hanım'ı çok selam ederiz efendim. Goncacığım.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın Goncik.
0: Hayırdır suratın beş karış, bir problem mi oldu? Biz bir yanlışımız mı oldu sana?
2: gene
1: daha
2: bir cuma,
1: günaydın dedim
2: cuma,
1: sadece.
2: Cuma beş karış.
0: Abi günaydın var, günaydın var.
2: Şu mesela. Var mesela.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Var bir de.
1: Ne zaman öyle dedim günaydın. Ama bir de o var.
0: Seda Sayan mı oğlum Goncik?
1: Hani bir örneği varsa.
0: Allah Allah, o kadar da değil.
2: Günaydın tabii. çıkın gelin.
0: Goncik'cim bugün ne yapıyoruz?
1: Test yapıyoruz.
0: Ha, bugün testiz.
1: Evet.
0: Hadi bakalım. Hazırsanız başlayacağız.
2: Of.
0: Bakalım hafta boyunca neler öğrenememişiz. V3 ve 2 ve 1.
2: Gelsin.
0: Ver Goncik.
1: Araştırmaları üzerine bir test yaptım. Bugün yaklaşık cevaplar bekliyorum sizden. Hani hanginiz daha yaklaşırsanız
2: gibi. Tahmini hangimiz yaklaşacağız? Hadi bakalım.
1: İnsan gelsin. İlişkileri üstüne ağırlıklı tabii ki.
0: Oo, bayılırız.
2: Oo, ilişki varsa ben varım.
0: Ben de varım, ilişki de varım.
1: Kadınların kalbi erkeklere göre dakikada kaç atım daha hızlıdır?
0: Hadi bakalım. Sana soruyor, bana değil sana soruyor.
2: Ortalama değil mi?
0: Ortalama
2: 35 atım.
0: 35 atım diyor. Ben de 20 diyorum.
1: Fatih yaklaştı. 7-10 atım arasıymış.
2: Almış.
0: Yaklaştı, ya. Yaklaştı dediği de.
1: Yani.
2: 30 saate göre değişir şimdi o atım.
0: Ben mi kazandım?
2: Sen kazandın.
1: Sen evet, 1.
2: 1-0 öndesiniz Fatih Bey.
0: Eyvallah.
1: Erkeklerin vücudunda yaklaşık yüzde kaç su bulunur?
0: Ne kadar kıl var diyecektim. Bilecek zannettim ben.
2: Erkeklerin
0: ne kadar
2: vücudunda? Su bulunur.
1: Su.
0: Yüzde olarak
2: yüzde.
0: Mı?
2: Yüzde...
0: Sen söyle, sen söyle.
2: %72.
0: Ben de %85 diyorum.
1: Umut yaklaştı. Sayılır %60.
0: %60.
2: %60'ımız su.
0: Hani %90'ımız
2: hani
0: suydu ya?
2: Hani 4'te 3'ümüzdü bilmem neyimizdi. Erkek diye mi böyle? Suyumuz da mı az?
1: Evet. Kadınlarda daha az bu arada.
0: Kadınlarda ne kadar?
1: Kaç?
0: Yüzde kaç?
2: 45.
1: 50-55 arası.
2: 50-55 arası.
0: Kalanı da trip. Sena'nın şakası önüme yazmışlar. Ben böyle bir şaka yapmam karıcığım.
2: Başkası yaptı vallahi, ben yapmadım.
0: O yaptı. Vallahi o yaptı. Yap dedi abi, yap dedi.
1: Erkekler günde ortalama kaç kez aynaya bakar?
2: Abi
0: ama şimdi
2: erkek
0: tipe göre
2: var,
0: değişir
2: erkek
0: ama.
2: Var. Erkek,
1: ortalama diyoruz ama.
2: Erkek var, erkek var. Ben de ortalama diyorum. Şey, var ya bak, bir erkekin aynaya bakma ihtimali erkeğin çok azdır. Ben sana diyeyim mi? 3.
1: Günde.
2: Günde 3 ya.
0: Günde 3 kere mi?
2: O kadar abi. O da ayna
1: ama
2: görürse.
1: Ama bir yerden geçerken de böyle ne bileyim.
2: He, o da dahil mi?
1: Falan tabii.
2: He.
1: Özellikle gidip bakma değil
2: ben
1: de.
2: Ben banyoda falan. O zaman 8 diyorum.
0: Erkek 8 kere mi aynı?
2: Erkek 8 kere aynaya bakar.
0: Valla bence tuvalet sayısına göre değişiyor. Hani çünkü erkek tuvalete gittikçe aynaya bakıyor, bir de asansöre bindikçe.
2: Senin zaten 6 tanesi şirket tuvaleti.
1: Asansörde var.
0: Günde kaç kere bakar? 15.
1: Ortalama 23.
2: Nerede ya? Hangi? Ama doğru ya. Yolda geçerken dedi,
1: yolda,
2: asansör kullanıyorsun.
1: Tuvalette.
2: Bir sürü etken
1: arabada.
2: Var.
1: Arabada.
0: Mağaza camları.
2: Arabada. Bir de kendine bakmıyorsun ki aslında orada.
1: Evet, kendine
0: neye
1: bakmaktan
0: bahsetmiyoruz.
1: Aynaya bakmak diyor.
2: Aynaya bakıyorsun. Kendi, sen hiç aynaya bakıp aa şuramda şöyle var dedin mi asansörde? Demezsin değil mi? Öyle bir şey yok yani.
0: Yo diyorum.
2: Allah Allah.
0: Diyorum öyle aa buramda aa bir şey çıkmış ya buramda falan.
2: Diyorsun.
0: Yapıyorum. Tamam, bakımlı peki. Bir insan olur mu? Aynaya bakarım ben. Biraz kendime bakarım ya.
2: Nasıl bakarsın? Botoks yok. Dolgu yok.
0: Yani diyor ya buramda bir şey çıkmış.
2: Fransız askısı yok.
0: Dişlerine hiç... bakarım böyle asansörde.
2: Bir şey maydanoz kalmış mı?
0: Bir şey kalmış mı diye bakarım yani.
2: Tamam. Kaçtı, 23 müydü?
1: 23. Kadınlarda kaç olabilir?
2: 92.
0: Mesela evden çıkıyoruz hanımla. İneceğiz. Aynaya bakıyorum. Aşkım bugün biraz şişim ya diyor.
2: Sen mi diyorsun?
0: Ben diyorum. Sen hanıma diyorsun. Diyorum.
2: Bana hiç inandırıcı gelmiyorsun.
0: Evet buyurun.
1: Kadınlarda da 70'miş bu arada.
2: 70.
1: Evet.
2: Bak dedi, 90 dedik ama 70'miş.
1: Evet. Kadınların çantasında ortalama kaç belki lazım olur eşyası bulunur?
2: Sena'dan yola çıkarak konuşalım.
0: Ben soruyu anlamadım ya.
1: Ortalama kaç, kadınların çantasından bahsediyoruz.
0: Tamam tamam.
1: Belki lazım olur eşyası.
2: Eşya sayısı.
0: Ben
2: 32.
0: Ben 10 diyorum ya.
1: Tam doğru cevap, 7-10 arasıymış.
2: 7 mi?
1: 32'de nasıl sığacak ama?
0: Oğlum, abi çantaya sığar mı o kadar ya?
2: Sena Allah aşkına Allah Allah. Çantanı getir bir sayalım.
0: Sena sence kaç tanedir?
3: Abicim bekarsa 20, evli ise 30, çocukluysa 40.
0: Malzeme olarak.
2: Değişir.
0: 4 farklı ıslak mendil modeli.
2: Bolet öncesi sonrası.
0: Tabii. Çok önemli.
2: Yeni doğan.
0: Çok önemli.
2: Başka var mı Goncik?

0: erkeklerin yüzde kaçı hesabı paylaşmayı teklif eden kadınlardan hoşlanır?
1: Yüzde yüzü. Ben de yüzde yüz diyorum.
0: %82.
2: %82.
1: Vay be.
2: Ciddi bir oran.
1: Ciddi oran. Ciddi.
2: Geri kalan %18'i teklifi beğenmiyor mu? Ben her türlü ben
0: öderim diyor herhalde. Ben
1: çocuklar Esen Hanım'ın oğlu Ahmet'e bir selam çaksanıza.
2: Ahmet'ciğim selamlar, günaydın.
1: Okula gitmiş, mesajımı okuyacaklar mı diye beklemiş. Aa. Okuyamamışız. Şimdi gördüm mesajı.
2: Ah özür dilerim.
1: Podcast'ten dinletirseniz mutlu oluruz. Ahmet'ciğim öpüyoruz güzel kardeşim.
2: Tekrarını dinlesin Ahmet.
1: Evet. Ya Sena buraya bir şey yazmış da okumayacağım. Buyurun Gonca'm, son soru.
0: Ortalama bir insan günde yaklaşık kaç kez gülümser?
2: Oo.
0: Ortalama bir insan böyle.
2: Bu çok
0: mutlu
2: zor.
0: Mutsuz değil.
1: Şimdi yayın koordinatörü olup olmamasına bağlı tabii.
2: Tahmin de çok zor ya. Yani biz kendimizden yola çıkarsak çok fazla gidebiliriz. Çok,
1: evet, ben yüksek. Söyleyeyim. Ya sen söyle.
2: 114.
1: Ne bu?
2: Öyle bir sayı. Uydurdum yani, 114.
1: Ben de hanımına bağlı diyorum.
2: Yüzümü güldürüyor mu güldürmüyor?
1: Tabii ben. Abi.
0: Yani?
1: 7 diyorum, 7.
2: 7 mi? Kendinizden yola çıkarak mı?
1: Kendimden, kendimden yola.
2: Hiç gülmüyor mu yüzün?
1: Yok, gülmez.
2: Üzdüm be.
1: Biraz suratsızım biraz. Biraz suratsız.
2: Vallahi üzdüm be.
0: 20.
2: 20 mi?
1: Kim yaklaştı?
0: Evet, Fatih.
2: Sen tabii ki 100. 100 dedim ya. Ben gülümsemeye inanan bir insanmışım demek ki.
1: Yanlış şeylere inanıyorsun.
2: 20 ne ya? 20...
0: Çocuklarda 400'müş. Sen biraz daha
2: çocuklar
0: çocuk enerjisi
2: her şeye
0: taşıyorsun.
2: Gülüyor, çocuklar her şeye gülüyor abi. CE yapıyorsun, kahkaha atıyor manyak.
3: Senin ifra alma şansın 0. Senin düzenme şansın 0. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?
1: Gonca çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim.
4: BIST100 endeksi 9990.
1: Yalnız endeksi değil, endeksi Gonca'cığım.
0: Peki.
1: Bu kayıtta var.
0: Tabii tabii.
5: Duruyor. Türkiye'nin klası Radyo Klaslar 98.7 frekanslarında. Ben mutlu olan beraberliğiniz başlamış bulunuyor efendim. Herkes hoş geldi. Sevgili Yavuz Seçkin ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Radyo Klas mikrofonlarından sizlere ilk olarak sesleniyorum.
1: İlk olarak.
5: Olmaz, gerçekten çok heyecanlıyım.
2: Umarım
5: İnşallah
2: tamam.
5: Çok iyi olacak. Herkese iyi akşamlar. İyi...
1: İnşallah çok iyi olacak.
5: Radyo Klas'ta sizlere eşlik etmeye devam edecek. Hadi bakalım, keyfini çıkaralım.
2: Hadi bakalım.
1: Bu denediğiniz kayıt hocamızın
2: yapay
1: ilk...
2: zeka ile ilk yapılan
1: hocamızın ilk radyo programı kaydı. Alkışlarınızla çocuklar, Gonca
2: Büyük Bayraktar.
1: Teşekkürler Goncik. Efendim kısa bir ara, aradan sonra veda.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
6: Her şeyim var annem.
7: Der in-

0: gerginin hediyeleri Pazarama'da. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.
3: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.

0: güzelleri.
1: En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
2: Digimax.
5: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 9

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 139.99 TL. Sleepy Extra Ultra paket bebek bezleri 349 TL'ye Civil'de.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: İster Migros gelsin sana.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Efendim programın finalini çok sevdiğimiz bir marşla yapacağız. Vatanın kıymetini bilenlere çalıyoruz tabii. Bayrağın kıymetini bilenlere çalıyoruz. Vatan ne demek, bayrak ne demek? Bunu bilenlere çalıyoruz. Aklı fikri terörde olan, bölmekte olanlara çalmıyoruz.

0: Veda ediyoruz. Çok teşekkür ederiz katılımızdan dolayı. Hocam sağ olun.
1: Teşekkürler Fatih Bey.
0: Birinci mesajımızı verelim de öyle gidelim
1: tabii,
0: istedim.
1: Tabii her zaman.
0: Kurban olsunlar bayrağımıza.
1: Mesele memleketse mesaj her zaman hazırdır.
0: Akşam 18'de görüşelim lütfen. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu.

0: Reklam.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da. En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
6: Ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Civil'de bahar kampanyası. Kız çocuk elbiseler 299 TL, tişörtler 149.99 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Yatırım fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur

0: 99 liraya. LG A9K Solo BFS QLTK Dikey Şarjlı Süpürge 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
3: Saat 9. Bu bir reklamdır.
5: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
8: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Bu bir reklamdır.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
10: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir ihale operasyonu düzenlendi. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında Hürmüz krizi sürüyor. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran'dan ABD ateşkesi ihlal etti, Amerika'dansa saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik. Gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'a çok sert vuracağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli dedi. Hantavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Hollandalı bir yolcuyla temas ettiği belirtilen bir kabin memuru virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Arjantin'den 1 Nisan günü yola çıkan Hollanda bayraklı yolcu gemisinde Atlas Okyanusu'nda ilerlediği sırada 3 kişi ölmüştü. Geminin yolcuları arasında bir Türk de bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü gemide 8 hantavirüs vakası olduğunu açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde artış içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Böylece sözleşmeli personelin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek düzenleme yasalaştı. Düzenleme ile site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak. Kırıkkale'de drone denetiminden kaçmak için ters şeride giren sürücü daha sonra yaya kaçmaya çalıştı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 82.718 lira ceza kesildi. Mersin'de otel inşaatının dış cephe boyası sırasında iskelenin motor sistemi boşaldı. Metrelerce yüksekte askıda kalan iki işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
11: Hesap.com spor haberlerini sunar.
10: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ile Freiburg adını finale yazdırdı. İki takım kupanın sahibi olmak için 20 Mayıs saat 22'de İstanbul'da mücadele edecek. Konferans liginde ise rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Final maçı 27 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak. Trendyol 1. Lig playoff 1. turu maçları sonucunda Bodrum FK ve Çorum FK playoff'ta 2. tura yükseldi. İki ekip 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Basketbol Avrupa Ligi playoff serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko bugün Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak.
11: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
10: Serbest piyasada dolar 45 lira 35 kuruş, euro 53 lira 26 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 45.065, yarım altın 22.619, çeyrek altın 11.328, gram altınsa 6.924 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 5 dakika.
12: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
10: İstanbul, Antalya ve Diyarbakır 24, Ankara 22, İzmir ve Adana 27, Kayseri 21, Trabzon 17 ve Erzurum 15 derece.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Birazdan reklam.
1: Liz Aydan Pırlanta Kalpli Annelerimize Özel Hediye Alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde Anneler Günü'ne özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Liz Ayda sizleri bekliyor. Liz Ay, bir aşk var,
2: bir de Liz Ay. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Anneler gününe özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de.

0: Vatanda 6-10 Mayıs tarihleri arasında Babilis ST391E Salon Straight 235 saç düzleştirici 1499 liraya, Brown Silk Epil 9 SE9241 ıslak ve kuru epilasyon cihazı 3999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar Ticimax.

Hodri Meydan. 8 Mayıs Cuma günü makarnalarda aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: kutulardan birini kazanma şansı.
1: Hep tatil mutluluğu. Jolly,
2: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
8: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
9: tak. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
10: Hem de hiç para vermeden.
11: Abonelik de yok. Aidat da yok.
9: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Sırbistan Kragujevac'tayız. Kragujevac, Sırbistan'ın sanayi ve eğitim açısından önemli şehirlerinden biri. Ülkenin ilk modern başkentlerinden biri olan şehir, tarihi mirasıyla dikkat çekmekte. Geniş parkları, üniversite kampüsü ve kültürel etkinlikleriyle genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Sumerais Anıt Parkı, şehrin geçmişine dair izler taşırken, aynı zamanda huzurlu bir doğa alanı sunmakta. Kragujevac'ta modern yaşamla tarihsel bilinç dengeli bir şekilde bir araya gelmekte.
0: Paraflayın katkıları.

0: birazdan.
1: Kızım, ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum, niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın, 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
4: Bu anneler gününde de sürprizin adresi belli. Annelerin favorisi Evidea mutluluk dolu fırsatlarla geliyor. Şıklığıyla göz kamaştıran Soft Bloom çift kişilik nevresim takımı 1400 lira. Bana hafif bir şeyler lazım diyen anneler için Soft Rete çift kişilik pikelerse sadece 559 lira. Hemen Evidea mağazalarına ya da evidea.com'a uğrayın. Binlerce seçenek arasından anneniz için en güzelini seçin.
5: Burada her şey evim için.
6: En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
8: Hodri Meydan. 8 Mayıs Cuma günü makarnalarda aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı bir hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
8: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
10: Migros hepimize iyi gelecek.
11: Garaj Oto Expertiz. Digibox.
12: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Rowenta Brush Active UB9540F0 saç şekillendirici 2499 liraya. Arzum AR4126 Olympia Focus Cyclone filtreli toz torbasız elektrikli süpürge kırmızı 2000

0: ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Bir dönemin en iyisi.

0: Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
2: Bursan Next.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçık hocam.
7: Otosan Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim

0: İstel Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hodri Meydan. 8 Mayıs Cuma günü makarnalarda aynı üründen 2 tane alana birinin tutarı kadar mani aynı bir hesabına iade. 2 öde 1 iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detay

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
3: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da. En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.

0: Taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
7: Garanti BBVA yatırım.
4: Saat 10. Bu bir reklamdır.
8: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama?
10: Ama dememek için ama sigorta.
4: Bu bir reklamdır.
11: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
12: Hesap.com spor haberlerini sunar.
13: UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçlarının ardından Aston Villa ile Freiburg adını finale yazdırdı. İki takım kupanın sahibi olmak için 20 Mayıs saat 22'de İstanbul'da mücadele edecek. Konferans liginde ise rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Final maçı 27 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak. Trendyol 1. Lig Playoff 1. turu maçları sonucunda Bodrum FK ve Çorum FK Playoff'ta 2. tura yükseldi. İki ekip 2 maç üzerinden oynanacak 2. turda 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak. Basketbol Avrupa Ligi Playoff serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko bugün Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak.
12: Hesap.com spor haberlerini sundu.
14: Hesap basit, hesap basit.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: BIST 100 endeksi %0,05 puan düşüşle 15.033 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 45 lira 36 kuruş, euro 53 lira 32 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 45.066, yarım altın 22.619, çeyrek altın 11.327, gram altınsa 6.924 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: gergin hediyeleri pazaramada. Reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele Kılçuk hocam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
10: Pilot garaj şoto ekspertiz.
11: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok.

0: Civil'de bahar kampanyası. Kız çocuk elbiseler 299 TL, tişörtler 149.99 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de. Hayat
1: sana Civil. Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Beşiktaş'a uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşiktaş'a geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyi.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanalı.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka. Her şey için getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da.
1: Bursan Next. Çay başka, çay kurban başka.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 139.99 TL. Sleepy Extra Ultra paket bebek bezleri 349 TL'ye Civil'de.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Taze balığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Türk somonunun kilosu 199 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: Sarı ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tektaş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Perhol 90 lira, altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Afacanlar Sirki Çocuk Tiyatrosu, palyaço, dans ve illüzyonun bir araya geldiği çocuklara yönelik interaktif ve eğlenceli bir sahne gösterisidir. Hem güldüren hem de öğretici bu renkli hikayeyle keyifli anlar sizi bekliyor. Etkinlik 30 Mayıs günü Malof İstanbul Moi sahnede 14 ve 15.30 saatlerinde sahnelenecektir. Biletlerinizi ayırmayı unutmayın.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: verdiğim hediyeleri pazaramada.
1: Reklam.
2: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli ikinci ürüne %40'a varan

0: İndirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
2: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pilot'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilot'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. I got a good
5: feeling. I got a good. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı kredi
4: bir adım önde. Reklam. Saat 11. Bu bir reklamdır.
5: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
4: Bu bir reklamdır.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
9: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir ihale operasyonu düzenlendi. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında Hürmüz krizi sürüyor. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran'dan ABD ateşkesi ihlal etti. Amerika'dansa saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik. Gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump'sa anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'a çok sert vurucu dedi. İngiltere, Atlantik Okyanusu'nda sefer yapan Hondius yolcu gemisinde yaşanan salgınla bağlantılı olarak 3. bir İngiliz'in hantavirüs şüphesi olduğunu duyurdu. Böylelikle İngiltere'de vaka sayısı 3'e yükseldi. Hondius'un hafta sonu Kanarya Adaları'na yanaşması bekleniyor. Şu anda gemideki İngiliz vatandaşlarının hiçbirinde belirti görülmese de eve döndüklerinde kendilerini 45 gün karantinaya almaları istenecek. Antalya'da yaşanan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katillerin kadının öldüğü anlaşılmasın diye Instagram hesabına girip rastgele beğeni attığı anlaşıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde artış içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Böylece sözleşmeli personelin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme yasalaştı. Düzenleme ile site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.
10: Haberler bitti. Devam ediyor.

0: Alem Efendi. Birazdan. 32 kısım tekmeli birden gelse de korkmuyorum. Dallar buzlar erice ateşim var yine de sönmüyorum. Birazdan.
1: Her şeyim var annem. Der

0: gergin hediyeleri Pazarama'da. Reklam.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tektaş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detay

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
3: Migros yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Pilot garaj şoka ekspertiz.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
2: 90'lı yılların en iyileri. Alem Efendi.

0: yayında.
1: Reklam. Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
2: bilim. Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da. En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
5: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
6: Bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
5: Bu?
7: Bu? Bu? Bunu?
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
1: Reklam. Saat 12. Bu bir reklamdır.
9: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
9: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
10: Allah'tan.
9: Sigortadan hallederiz.
10: Sigortadan halledemeyiz.
9: Niye halledemeyiz?
10: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
9: Ama?
11: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
12: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Bu bir reklamdır.
13: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
14: Hesap.com spor haberlerini sunar.
15: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın saat 20'de oynanacak. Galatasaray sahasında Antalya Spor'u yenmesi durumunda 26. şampiyonluğuna ulaşacak. EuroLeague Playoff serisinde 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Zalgiris'te deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertliler maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.
14: Hesap.com spor haberlerini sundu.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: BIST 100 endeksi 14.987 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 36 kuruş, euro 53 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
16: Halkbank'ın katkılarıyla.
17: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
15: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
0: Dinobil'le.
17: Doğru Karar Ustası Dinobil Oto Ekspertiz sundu.
14: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
15: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.875, yarım altın 22.509, çeyrek altın 11.254, gram altınsa 6.900 liradan alıcı buluyor.
14: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
15: İstanbul, Antalya ve Diyarbakır 24, Ankara 22, İzmir ve Adana 27, Kayseri 21, Trabzon 17 ve Erzurum 15 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu

Merhaba, ben Mabel Matiz. Ara sıra gel bize gel. Dağılıyorum olaysız şarkım. Şimdi alem.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok. Faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen
6: biri,
5: Bir Evim.
6: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.
7: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil budur hissi.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas.

0: Güzel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım önde. Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
4: Garanti BBVA yatırım.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'la Sırbistan Belgrad'dayız. Belgrad, Sırbistan'ın başkenti ve en büyük şehri olarak tarih ile modern yaşamın iç içe geçtiği etkileyici bir merkez. Turna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada kurulan şehir, stratejik konumu sayesinde yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Şehrin kalbindeki Kalemegdan Kalesi hem tarihi dokusu hem de muhteşem manzarasıyla öne çıkar. Geniş caddeler, hareketli meydanlar ve canlı gece hayatı Belgrad'a enerjik bir karakter kazandırır. Nehir kıyısındaki kafelerde vakit geçirirken şehrin dinamik ve samimi atmosferini hissedebilirsiniz.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
7: Her dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi birazdan. Reklam.
1: Bu anneler gününde de sürprizin adresi belli. Annelerin favorisi Evidea mutluluk dolu fırsatlarla geliyor. Şıklığıyla göz kamaştıran Soft Bloom çift kişilik nevresim takımı 1400 lira. Bana hafif bir şeyler lazım diyen anneler için Soft Rete çift kişilik pikelerse sadece 559 lira. Hemen Evidea mağazalarına ya da evidea.com'a uğrayın. Binlerce seçenek arasından anneniz için en güzelini seçin.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İstekçe gelir, seveceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Reklam.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
10: Faruk Vatan'la farklı kültürlerden seçilmiş güçlü bir repertuarla hüzünden coşkuya uzanan bu etkileyici program, alışılmışın dışında tarz

0: Hızlı ve tecrübeli bir tenörün yorumuyla dinleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Bu konser için 31 Mayıs Dorok X'ler Kadıköy'de saat 21.30'a biletinizi almayı unutmayın.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Bir dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Yaradana yalvartma, yüreğime taş basma. Yaralıyım anla, beni sorma, düzelirim inşallah.
0: Birazdan.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için...

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin. Hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Türkcell gücünde 5G.
3: Reklam. Saat 13. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bu bir reklamdır.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir ihale operasyonu düzenlendi. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Firarilere yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 48 firari 11 farklı ülkeden Türkiye'ye iade edildi. Hantavirüsten ölen bir kişiyle temas eden kabin memurunun Hollanda'da yapılan testi negatif çıktı. Öte yandan İngiltere gemide yaşanan salgınla bağlantılı olarak 3. bir İngiliz'in hantavirüs şüphesi olduğunu duyurdu. Böylelikle İngiltere'de vaka sayısı 3'e yükseldi. İstanbul Beylikdüzü'de özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra dövdüğü görüntüler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken personelin iş akdi feshedildi. Antalya'da yaşanan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katillerin kadının öldüğü anlaşılmasın diye Instagram hesabına girip rastgele beğeni attığı anlaşıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin doğum izni sürelerinde artış içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Böylece sözleşmeli personelin toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltilirken koruyucu ailelere de 10 gün izin hakkı tanındı. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme yasalaştı. Düzenleme ile site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: verdiğim hediyeleri pazaramada.
1: Reklam.
2: Liz Aydan Pırlanta Kalpli Annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde Anneler Günü'ne özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Liz Ayda sizleri bekliyor.
3: Liz Ay, bir aşk var bir de Liz
4: Ay. Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker. İlk o güvencesiyle.
5: Belki yaşamayı seveceğim.
6: PTT AVM'de bahar

0: Giletin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Bir dönemin en iyisi.

0: birazdan.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bir

Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi Denizbank.

0: Mavi ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: biz Macigay.
1: Ben Melis Fiz.
2: Ben Mehmet Erdem.
3: Gün içinde hepsi Alem Efendi.
4: Alem Efendi.
5: Cümle Alem burada.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Bu sebepten sen gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da gelir Ecel.
0: Birazdan.
2: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da. En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankart lira kazandıran Bankart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.

0: saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
5: Hesap.com spor haberlerini sunar.
6: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın saat 20'de oynanacak. Galatasaray sahasında Antalya Spor'u yenmesi durumunda 26. şampiyonluğuna ulaşacak. EuroLeague Playoff serisinde 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko bugün saat 20'de Zalgiris'te deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertliler maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.
5: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST endeksi 14.987 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 36 kuruş, euro 53 lira 33 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 33 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika. Ekspertise,
7: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.875, yarım altın 22.509, çeyrek altın 11.254, gram altınsa 6.900 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
8: 90'lı yılların
5: en iyileri.
8: Alem Efendi.

0: gergin hediyeleri Pazarama'da. Reklam.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
5: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: biz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.

0: birazdan.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
0: Reklam.
3: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Müziğinin güçlü sesi ve yorumcusu Soner Sarıkabadayı, ezbere bildiğimiz hit şarkıları ve eşsiz konser atmosferiyle huzurlarınıza geliyor. 28 Mayıs saat 21.30'da Dorok X'ler Kadıköy'de. Biletlerinizi almayı unutmayın.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
8: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Alem Efendi birazdan. Gitme dünyam, dönsün dönsün. Dünyam dönsün dönsün. Birazdan.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile
0: gel. Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Hayatın dengesi kaçtığında Fusti yanında.
7: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da. En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
10: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
11: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var.

0: Banka'daki tüm Bankart liraları tek yerde biriktiren Bankart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankart'ta. Detaylar bankart.com.tr'de.
1: Saat 15. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi. Allah'tan. Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

Merhaba, ben Mabel Matiz. Ara sıra gel bize gel. Dağılıyorum olaysız şarkım. Şimdi

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Her şeyim var annem.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
0: tak. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz.

0: 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Hep tatil
3: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
5: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
6: Yataş'la mutlu uykular.
7: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Reklam.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Suç bende, sever gibi. Gel benim onda rahat edeyim.
2: Birazdan.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Reklam.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Liz Aydan Pırlanta Kalpli Annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde Anneler Günü'ne özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Liz Ayda sizleri bekliyor.
8: Liz Ay, bir aşk var, bir de Liz Ay.
9: Bu Anneler Günü'nde de sürprizin adresi belli. Annelerin favorisi Evidea mutluluk dolu fırsatlarla geliyor. Şıklığıyla göz kamaştıran Soft Bloom çift kişilik nevresim takımı 1400 lira. Bana hafif bir şeyler lazım diyen anneler için Soft Rete çift kişilik pikelerse sadece 559 lira. Hemen Evidea mağazalarına ya da evidea.com'a uğrayın. Binlerce seçenek arasından anneniz için en güzelini seçin.
8: Burada her şey evim için.
10: Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Atason Optik'te anneler

0: Her gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Hatırsın gözünde, gözler üstünde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros.
6: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
7: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
8: Migros yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
10: Reklam. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
11: 90'lı yılların.
12: Alem Efendi.

0: Reklam.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Biri biri, biri biri, sizi düşünen biri, Bir Evim.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skoda, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Sueno Otelleri Sibelcan, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Joli'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Joli ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 mililitre 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
12: Setur Yaz Show.
13: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Reklam.
16: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
17: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bein Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL

0: TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın saat 20'de oynanacak. Galatasaray sahasında Antalya Spor'u yenmesi durumunda 26. şampiyonluğa ulaşacak. 33. haftada düdük çalacak hakemler de belli oldu. Yarın oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Euroleague Playoff serisinde 2-1 önde olan Fenerbahçe-Beko bugün saat 20'de Zalgiris'te deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertliler maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 15.060 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 36 kuruş, euro 53 lira 41 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 23 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 24 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 53 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.849, yarım altın 22.203, çeyrek altın 11.205, gram altın ise 6.892 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul, Antalya ve Diyarbakır 24, Ankara 22, İzmir ve Adana 27, Kayseri 21, Trabzon 17 ve Erzurum 15 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Ya minibüstesindir?
6: Ya otobüste?
7: Fazla akbil olan var mı?
5: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
5: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
8: Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Serdar Trafik'te başlar. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bir de işte bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam ederim. Herkese merhaba.

Nasılsınız? Nasıl gidiyor sevgili dinleyenler? Ne yaptınız bu saate kadar? Her gün olduğu gibi bana bugün de iki şekilde ulaşabilirsiniz. Twitter Serdar Gökalp ya da WhatsApp 0536-901-8902. 0536-901-8902. Hoş geldin Serdar. Kars Emniyet Müdürlüğü'nden selamlar. Merhaba efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Selam ederim. Selam tüm taksi durağı olarak seni dinliyoruz senin saatinde. Herkes birbirine haber veriyor. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Var olun. Oo bir dakika dur. Nerede? Üsküdar Devlet Hastanesi'nden dinleniyoruz şu an. Yazmışlar. Dur bakayım neresi? Üsküdar Devlet Hastanesi. Psikiyatri servisi. İstek parçaları varmış. Evet. Rica etsek çalabilir misiniz? Tabii ki ya. Çalmaz mıyız? Dur bir dakika. Şarkıyı ayarlayayım önce. Üsküdar Devlet Hastanesi. Bir de psikiyatri servisi olunca... 0-536-901-8902 değerli dinleyenler size gelsin Üsküdar. Buyurun bakalım. Yeah.

Hazırsanız veriyorum konuyu. Değerli dinleyenler, en güzel mesaj sahiplerine canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. 0536-901-8902 0536-901-8902. Evde tek kalınca ne yaparsınız? Ya da illa evde tek kalmaya gerek yok. Tek kalınca yapılan abuk sabuk hareketler. İçimizdeki en abuk sabuğa canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye. İşte Tara mikrofon yapıp şarkı söyleyenler, tuvalet kapısı açık tuvalete girenler, garip garip dans edenler, taklit yapanlar, onlar bunlar. İçimizdeki evde tek kalınca en garip şeyi yapanı arıyoruz. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Adem, evde tek kalınca ne yaparsın oğlum? Söylesene bana be. Üsküdar Devlet Hastanesi'nde biz de güvenlik personeliyiz. Biz de dinliyoruz. Bizden başka dinleyen de varmış, sevindik. Evet efendim, psikiyatri servisi. Tam da benim servisim, biliyor musun yani? Tam da. Yani. Selam söyleyin, gidin gidin selam söyleyin onlara bak. Demek aynı yerden dinleyenler var. Güzelmiş. Adem, duş alırım yazmış. Niye oğlum, tek kalınca niye alıyorsun? Kendi kendime konuşuyorum. Hanım varmış gibi ona kızıp bağırıp çağırıyorum demiş efendim. Bak, Üsküdar psikiyatriden dinliyorlar ha. Ona göre mesaj gönderin. Yani söyleyeyim bak yani. Ona göre şey yapın. Ona göre mesaj gönderiniz yani. Dur bir dakika, nerede? Bir şarkı dinleyelim. O arada şey yapsın. Mesajlar şöyle bir kendini bir toparlasın bakayım. Nerede? Tamam mıyız? Heh, tamamdır.

Muğla Devlet Hastanesi'nden de selamlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün bütün resmi kurumlar hakikaten bende. Bir evrak mevrak işi olan var mı? He? Üsküdar'da işte, bir de psikiyatri servisi abi, psikiyatri servisi yani. Tam benim servisim işte abi, dediğim gibi yani tam. Hani ortopedi mortopedi olsa yak yani, anladın mı? Psikiyatri olunca oradan Buse, psikiyatri servisinden Buse yazmış. Sağ olun, teşekkür ederim. Bak, sizin güvenlikler de bizi dinliyormuş Buse. Onlar da yazdı bize. Selam ediyorum. İşiniz zor. Hastane çalışanı zaten zor. Bir de psikiyatri olunca çarpı iki zor. Hani çarpı iki zor. Buse'cim selam. O bizi dinleyen güvenlikleri de bul, sana zahmet. Olur mu? Selam. Senin üzerinden tüm hocalara, tüm servise, tüm Üsküdar Devlet Hastanesi'ne. Muğla Devlet Hastanesi'ne, onlara da selam. Vatan Emniyet dinliyormuş, oraya da selam. Her yere, her yere selam, her yere, her yere. Hepsine. Buse öyle demiş. Adımı söyleyebilir misiniz? Söyleyeyim. Buse, Buse, Buse, Buse, Buse, Buse, Buse. Buse, Buse, Buse, Buse. Buse, Buse, Buse, Buse, Buse, Buse. 40 kere söyledim Buse. İstediği yere koy bunu. Tamam mı?

0: Yeni pandemi olur mu sence de? Vallahi ne bileyim abi. Öbürküsü de böyle başladı biliyorsun.
1: Yok ya ne olacak, Çin'de falan diyorlardı mesela.
0: Öbürküsü de birdenbire. Ben pandemi ilan ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği anda yayındaydım ben. Zaten şükürler olsun maşallah. Benim vallahi üzüleyim mi sevineyim mi bilmiyorum. Geriye dönük bak. Dünyada memlekette ne olsa benim yayın saatimde oluyor hep. Hep yani. Hep ben yayındayım. Adım Serdar Yayında ya, ondan olabilir belki yani. Ya belki ondan olabilir.

Çilotla dolaşıp anara anara şarkı söylüyorum. Konu da tam gününe şansa geldi değil mi? Psikiyatri servisinden dinliyorlar. Evde yalnız kalınca ne yapıyorsunuz diye sormuşum ben de. Yani. Onu da tam...

0: Bütün perdeleri çekip evde çırılçıplak geziyor. Allah Allah. Yani tek kaldığım her an örgü örüyorum. Küçük bebeğim var. Uyuduğu her an örgü alıyorum. Elime başka hiçbir şey yapmıyorum. Dinlenmek de yok. Televizyonda ya da YouTube'da izlediklerime sesli yorum yapar. Yorum yapıp kendimle tartışıyorum. Havuçlu cevizli kek yaparım, erkeğim. Belirtmen güzel olmuş. Yani.
1: Ben ağlarken utanmadan arkanı dönüp giden sen değil.
0: Bağıra çağıra kavga ederim. Üç harfli keçilerle bayağı bir kavga ederim. Boxer'la geziyorum. Evde yalnız kalınca niye insanlar böyle bir çıplakla şey yapıyorlar anlamadım ben. Yani. Televizyondaki reklamlarda konuşanlara cevap veriyorum demiş efendim. Allah şifa versin, Allah şifa versin. Her ses tonundan şarkı söyleyerek dans ederim. Her ses tonu, şarkı söyleyeni bir anladım, tamam. Dans edeni anladım. Her ses tonu nasıl oluyor? Bak sevgili dinleyenler, bir daha diyorum. Psikiyatriden dinleniyorum yani. Hem de devlet hastanesinin yani bak. Öyle özel klinik, poliklinik falan değil. Üsküdar Devlet Hastanesi psikiyatri. Ona göre mesaj çekin. Hani yarın bana mesaj gelmesin. Serdar sana bir mesaj attık, akşam gelip hastaneye yatırdılar falan diye. Yani o, yapmayın öyle. Evde yalnız kalan niye soyunuyor abi? Kadın, erkek, genç, yaşlı. Valla niye soyunuyor abicim yani?
1: Kırdım,
0: alo, merhaba. Alo.
2: Alo.
0: Alo.
2: Alo.
0: Açtı ama bir sorun var. Dur bakayım, bir daha bir deneyelim. Tişört gitmesin. Zorluyorum elimden geldiğince yani. Ne yapayım, gitmesin tişört yani. Ne edem. Annemin çeyiz sandığını karıştırıyorum demiş efendim. Var mı öyle bir sandık ya abi? Çalıyorum, he tamam. İki daha çaldım,
2: kapatırım.
0: Alo.
2: Alo.
0: Vallahi yok, hatta bir problem var galiba.

0: Yok yok, öyle televizyonun karşısında tost falan yiyebiliyorum.
1: Televizyonun karşısında tost yemek mi?
0: Evet.
1: Buna kızıyor mu yenge?
0: Oturma odasında yemek mi yenir? Aa, ne kadar ayıp.
1: Evet ama şöyle, şimdi çocukluktan beri şey vardır ya, Allah korusun, o evladım oturduğun yattığın yerden yeme, çarpılırsın derler mesela.
0: Evet işte mutfakta yemek lazım. Mesela içeri terliğiyle balkona çıkabiliyorum.
1: İçeri terliğiyle balkona çıkabiliyorsun.
0: Evet, o olmadığı zaman. Anladım. Bizim hanım biraz titiz de.
1: İstediğin kadar duş alabiliyor, her tarafı ıslatabiliyorsun değil mi?
0: Hayır. Öyle elimi istediğim yere sürebiliyorum, şey yapıyorum öyle rahat rahat, oh mis gibi.
1: Ya bu kadınlar da şöyle bir olur, duşa giriyorsun mesela, orayı ıslatma diyor. Ya teyemmüm mü yapayım kardeşim, suyla duş alacağım yani. Evet, anne baba yani ev büyükleri yapıyor. O, burayı amma ıslatmışsın ya. Ama şöyle bir şey var mesela, hani annen girsin, eşin girsin, sevgilin girsin, o girsin, bu girsin. Yani bir karşı cins duşa girsin, orayı ıslatma diyen. Gerçekten çıkıyor ve orası ıslanmamış oluyor moruk. Bunu nasıl beceriyorlar?
0: Evet, evet, ben de onu hiç anlamıyorum. Nasıl beceriyorlar ama ben her seferinde ıslatıyorum.
1: Uzaylı onlar, uzaylı. Neredensin sen?
0: İzmir'den.
1: İzmir'den, tamam. Sana tişört evet. veriyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ediyorum, arayacak arkadaşlarım. Görüşürüz, kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkür ederim, var olun. Sağ olun, teşekkürler. Vallahi bak, bu sizde de var mı ya? Duşa giriyorum mesela, evdekiler diyor ki bak orayı ıslatma diyor. Allah Allah, nasıl ıslat? Oğlum suyla duş alacağım yani, nasıl ıslatmayayım? Çıkıyorum mesela, yani lafım bini beş para ondan sonra. Burayı yine mahvetmiş, burayı ıslatmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. O evdekilerden biri duşa giriyor mesela, çıkıyor, hemen arkalarından girip bakıyorum. Kupkuru abi, acaba beni mi kandırıyorlar bunlar, yıkamıyorlar mı acaba? Adem ara verelim de, ver Adem, ver arayı.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
2: Geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
3: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
4: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize

0: %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
1: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor. Lizay, bir aşk var,
2: bir de Lizay. Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Sırbistan Novi Sad'dayız. Novi Sad, Sırbistan'ın kültür ve sanat açısından en zengin şehirlerinden biridir. Tuna Nehri kıyısında kurulu olan bu zarif şehir, sakin yaşam tarzı ve estetik mimarisiyle dikkat çeker. Petro Varadin Kalesi, şehrin simgesi olarak yükselirken her yıl düzenlenen Exit Festivali ile uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Renkli sokaklar, sanat galerileri ve huzurlu parklar Novi Sad'a hem modern hem de romantik bir hava katar. Şehirde yürüyüş yaparken kültürle iç içe dingin bir atmosfer hissedilir.
3: Paraflay'ın katkı.

Hanıma aldığım oyuncak ayı var. Hanım evde yokken alıyorum karşıma. Son kavga konusunu açıyorum. Ağzıma ne gelirse söylüyorum. Yüzüne söylersem sıkıntı olabilir. Sonra gel kahve içelim diyorum. Kahve yapıyorum, içiyorum. Hanım gelince pamuk gibi oluyorum. O da anlamıyor.

Temizlik abi. Hanım yokken ne yaparım? Ya arkadaşlar bu bak konu yenge yokken ne yaparınıza geldi. Hayır, tek kaldığınızda ne yaparsınız ya? Bu yani olay bu. Tek kaldığınızda ne yaparsınız? Saatlerce telefonla konuşurum. Yani telefonu karşınıza koyup telefonla mı konuşuyorsunuz? Birini mi arıyorsunuz? Birini arıyorsanız o çok tek kalmaya girmiyor yani.

Balkonda keyif yapıyorum. Bahtıma küfür ediyorum. Sadece evde de değil. Bu gece gel, duygusal yemeğe düşüyorum. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım benim. Baksırla koltukta yatarım. Hayal dünyasına dalıyorum. Evliyim. Evde neden tek kaldım diye sorguluyorum. Kesin bir şey yapmışımdır.

Evde tek kaldım, o bütün gün Kurtlar Vadisi seyrediyorum demiş efendim. Sanat filmi, festival filmi açar izlerim. Öbür türlü izletmiyorlar evde biri olunca. Festival filmleri. Bir arkadaşım da vardı. Tatile gitmişiz, her gece festival filmi izletiyordu bize. Hani. İçelim, içelim her gece zevki sefa. Doludu gönlüme, hadi içelim. Acıların... Abi yeni bir işe mi başladın? Pandemi çıkıyormuş demiş. Ya dur abicim, söyleyip söyleyip durmayın ya. Evet, yeni bir işe başlıyoruz da. Türkiye'de bu arada vaka görülmemiş, bilginiz olsun. Ama abi şimdi önceden yaşadığımız için yok olmaz falan da diyemiyorsun ha. Denmiyor yani, denilmiyor yani, biliyorsun.

Bakım. Ne bakımı mesela? Kombi bakımı, ne bileyim. Yani telefon bakımı falan. Bakım. Borçlarımı hesaplıyorum. Yalnız kalmak yetiyor mu ona? Çalıyor mu telefon? Dur bakayım. Heh. Bakım yapıyorum diyeni aradım. Çünkü merak ettim. Ne bakıyor? Kadın mı erkek mi? Kadının bakımı ayrı, erkeğin bakımı ayrı, biliyorsun yani. Erkekte başka. Jonjon erkekler var içimizde. Maniküre, pediküre gidenler var. Neyse, bir şey demiyorum. Çünkü hangisine gitsen, abi ayaklarımda çok tırnak bozukluğu var benim, onun için gidiyorum falan. Genelde öyle diyorlar. Neyse, kapattım. Ben zaten öyle mesela, öyle burun ameliyatı, çene ameliyatı falan filan olanların da hiç mesela, ben işte estetik ameliyat oldum denileni hiç bilmiyorum. Hani oğlum hayırdır burnunu yaptırmışsın? Abi sağlık için ya, vallahi bir deviasyon vardı burnunda. Hani çene gerideydi abi, birazcık öne aldık falan. Bu botoksu da herkes şey, makyaj yapar gibi yaptırmaya başladı. Bunu aslında birilerine bir sormak lazım, bu kadar yapılabiliyor mu diye. Çikolata yiyorum bol bol kimse görmeden. Çocuklar varken yiyemediğim abur cuburları yiyorum. Senin hafta sonları gibi. 3 günde olsa 15 dakika gibi geçiyor. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım derken televizyonun karşısında pinekleyip uyuyorum demiş efendim. Bak yine hafta sonu geldi. Yine hafta sonu. O kadar yapmam gereken, görüşmem gereken insan. Ya bana 2 gün yetmiyorsa. Bak çok dillendiriyorum bu aralar. Hani yarın öbür gün kızmayın bana. Bana 2 gün yetmiyor sevgili dinleyenler. Söyleyeyim. 3 gün yeter mi bana? Bilmiyorum, denemek lazım. Öyle bir düşüncem var.

Hafta sonu herkese 3 gün olursa sana neden kızalım canım demiş efendim. Ben herkesi bilmem. Ben herkesi bilmem ama bana 2 gün yetmiyor. Hani hiçbir şey yapamıyorum. Valla ben 2 günde yapmayayım yani, ben onu da yapmayayım. Çünkü hiçbir şeyime yaramıyor abicim benim yani. Bu ara çok dillendiriyorum. Çok. İlk seçenek olarak film izlerim. Eğer gündüz ise garaja inip araçla uğraşırım genelde demiş. Çizgi film izlerim. Kapı açık tuvalete giriyorum. 90'lar dinlerim. Aç bizi dinle. Biz genelde öyle gidiyoruz. Özellikle gece Serdar yayında da.

Burnumu karıştırırım ben. Serdar trafikte 3 saat olacak. Vallahi hafta sonu 3 gün olursa kabulüm yani, söyleyeyim. Ah dedim yani. Yine başka radyocuların adını yazıyorlar bana. Sevgili dinleyenlerim, en büyük hayalleri benim yayınımda adlarının geçmesi. Düşmeyin bunlara ya. Düşmeyin abicim bunlara. Yatırsınlar reklam servisine parayı, söyleyeyim adlarını. Onun haricinde benim canım isterse söylerim. Bana onun bunun adını yazmayın lütfen.

Harbiden hafta sonu 3 gün olsa ne güzel olur demiş efendim. Bilmiyorum, o da belki yetmeyebilir ama bana 2 gün yetmiyor abi bana. Söyleyeyim yani. Hani kime söylüyorum bilmiyorum ama söyleyeyim. Bana 2 gün yetmiyor. Sonra baktım ben artık hafta sonu 3 gün yaşıyorum falan, bana kızma. Bana kızma yani.

0: Tamirat tadilat yaparım. Ben de şeydeki internetteki videolara denk geliyor, lan ne güzel yapıyorlar şunu falan filan diye. Bir arkadaşım telefonunu hiç etti, nasıl ettiğini söyleyeyim. Benim de karşıma çıkıyor, ben asla denemem ha, asla denemem, yapmam. Bu illaki sen de denk gelmişsindir yani, sonuçta benim keşfetim sizden dolayı oluşuyor çünkü. Cep telefonunun böyle kulaklık kısmına, şarj kısmına falan böyle silikon sıkıyorlar, donduruyorlar, sonra çekiyorlar, oradaki bütün pisliği falan alıyor ya hani böyle. Bu da gitmiş yapma, ama bu galiba inşaat silikonu sıkmış. Girmiyor efendim, oraya artık hiçbir şey girmiyor. Telefonu kablosuz şarjla şarj ediyor. O şekilde kullanmaya çalışıyor. Şarjı biterse dışarıda şarj edemiyor. Gece gelir gelmez mesela şeyin üstüne koyuyor. O kablosuz şarjın üstüne koyuyor. Öyle bir şekilde %100 yapıyor. Niye böyle bir şey yaptın oğlum diyorum. İnternette gördüm diyor. Hani o sıktıkları silikon galiba ama şey değil ama, değil mi? İnşaat silikonu değildir yüksek ihtimalle. Haberiniz olsun. Bir arkadaşın telefonu hiç oldu öyle. İşte telefoncuya falan götür diyoruz. Abi götüreceğiz, yapacağız falan. Böyle bir şekilde idare edeceğim dedi. Bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra geliyoruz. Ver arayı ver Adem.
1: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
4: Next, tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly
6: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
9: Nazarlar değmesin.
10: Gümüş suyu halıda modernden klasiğe, retrodan geometrik desenlere kadar birçok seçenek yeni sezonda sizi bekliyor. Gümüşsuyu.com.tr'yi ya da mağazalarımızı ziyaret edin, evinizin havasını hemen değiştirin.

0: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok, rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
1: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay da sizleri bekliyor. Lizay, bir aşk var
1: bir de Lizay. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Binacele Kılçuk hocam.
5: Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Hakan Altun enerjisi, güçlü yorumu ve kendine özgü sahne performansıyla eğlenceyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Bir Telefon, Yorgun Yıllarım gibi unutulmaz eserlerle dinleyicilerini derinden etkileyen Hakan Altun, her konserinde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Seyircisiyle kurduğu sıcak iletişim, sahne samimiyeti ve her notaya sinen duygu konserin büyüsünü katlıyor. 16 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Vadi İstanbul, 23 Mayıs saat 21'de Jolly Joker Atakent Tema'da kulağınızın pası silinecek.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

İki hafta çalışma, bir hafta tatil en uygunu. Vallahi bilir bir şey söylüyor, ağzın bal yesin ha. Harbiden. Düşsene, iki hafta çalışacaksın, bir hafta tatil yapacaksın. İki hafta çalışacaksın, tam izinsiz bir hafta tatil yapacaksın. Bence bu sisteme geçilmeli abi ya. Yani bence geçilmeli bu sistem abi. Hiç çalışmama sistemine de geçilebilir. Mesela hiç. Bizim hafta sonumuz bir gün, biz ne yapalım? Vallahi ben 13-14 sene hiç hafta sonum yoktu benim yani. En son konuşması gereken insansınız bana. 13-14 sene. Haftanın 7 günü yayındaydım ben. O zaman neredeydiniz efendim? Senin yine bir gün var. Senin yine bir gün var yani. Diyorum ya işte zaten, hani 2 gün ya. Ben herhalde yine eski sisteme geçeceğim ya. Hiç hafta sonu yapmayacağım ben. Valla ben herhalde eski sisteme geçeceğim yani artık ya. Eskiden bu kadar şey değildi, dert değildi çünkü bana. Demek ki olmayınca nasıl olsa yok diyorsun. Az olunca ama niye az var diyorsun yani. Evet yani.

Serdar, müdahale etmesem kocamaz da tüy makinesiyle tıraş oluyordu. Tüy makinesi. Tıraş olma. He. O şeyde bir Şafak Sezer'in filminde vardı galiba değil mi? Mustafa abi öyle alıyorlardı. Bir saat başı arası vereceğiz sevgili dinleyenler. Sonra devam edeceğiz. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Yeni saatte de Serdar Trafik'te, Alem FM'de.

0: Kızım, ne gerek vardı?
1: Günü.
0: Oğlum, niye zahmet ettin?
1: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü

0: 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
6: Next. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
7: Bunu alıyorum.
8: Anne bunu.
6: Bu?
8: Bunu?
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Satur Yaz Show! Sonunda yaz geliyor, Satur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Satur.com.tr ya da 444-2822.
10: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
11: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: yediğin an gelsin süt aşayran.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç.

Geldiniz. En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
1: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Bu bir reklamdır.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha 2026 fuarında 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını söyledi. Bu başarının kolay gelmediğini belirten Erdoğan, ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz, savunmada yeni dönemin kurucusuyuz dedi. Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan atılan 3 balistik füze ve 3 drone'la hedef alındığı, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. CENTCOM ise İran'a yönelik deniz ablukasının genişlediğini belirterek 70'ten fazla tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının abluka kapsamında engellendiğini açıkladı. İran kuvvetleri ise petrol ihracatını engellemeye çalıştığı öne sürülen bir tanker Hürmüz Boğazı'nda el koyduklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık sürecin takip edildiğini vurgulayıp Türkiye'de pozitif vaka tespit edilmediğini duyurdu. Öte yandan hantavirüsten ölen bir kişiyle temas eden kabin memurunun Hollanda'da yapılan testi negatif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasındaki olaylara ilişkin soruşturma başlattı. Olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir ihale operasyonu düzenlendi. Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistemi kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu iki kadının öldürülüp parçalanarak çöp konteynerlerine atılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Antalya'da yaşayan ve Burdur'da cesedi yakılmış halde bulunan Kübra Yapıcı ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Katillerin kadının öldüğü anlaşılmasın diye Instagram hesabına girip rastgele beğeni attığı anlaşıldı. İstanbul'da toplu taşımada savcı olduğunu iddia ederek tartıştığı yolcuya hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık adli kontrolle tahliye oldu. Olay anını kayda alan kişinin tanık sıfatıyla beyanının alınması için duruşma ertelendi. İstanbul Beylikdüzü'de özel bir yaşlı bakım evinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra dövdüğü görüntüler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken personelin iş akdi feshedildi.
7: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Serdar bugünün dolandırıcısı. Neymiş bu? Adam. İfade süreniz dolmuştur. Adli işlem öncesi iletişime geçiniz. Falan filan falan filan. Bunlar açmıyorlar abi telefonları ya.

Bence bir sene izinsiz çalışıp bir sene komple izin yapılmalı demiş efendim. Bunlar hep mantıklı şey ve bana mantıklı geliyor. Ama bana geliyor yani. Ben yetkili bir merci olarak, ben alemin delisiyim abi. Onun için bana mantıklı gelen normal insanlara mantıklı gelmez. Yoksa gayet güzel yani. Bir sene çalışıp bir sene çalışmamak. Hatta bir sene çalışıp 10 sene çalışmamak daha da güzel. Yani bir sene çalışıp 10 sene çalışmamak.

Yalnız kaldığımda evi temizliyorum. Hanım varken de hanım temizliyor. Ev devamlı temizleniyor. Benim anlamadığım bir şey, bu ev niye bu kadar kirleniyor?

Oyun konsolunu götürüp büyük televizyona takıyorum. Sesini de son ses açıp oyun oynuyorum. Mesele kolay para, olay ara. Zaten bedenimiz hep

yatarken kırlara. Eskiden evdekiler yatsın diye beklerdik atari oynamak için. Bana o günleri hatırlattın. Evde tek kalınca atılacak ya da kullanmadığım eşyalarımı ayırırım. Pılı pırtıdan kurtulmak için. Sonra üşenirim, hepsini o torbaya koyup yine aynı yere kaldırıyorum demiş.

Son ses müzik dinliyorum. İstediğim her şeyi seyredebiliyorum demiş efendim. Artık normalde neler seyrediyorsan kızıyorlar demek ki ya.

Evde çok tek kalmıyorum. Hanım nereye gitsek beni de alıp götürüyor. Mecliste 15 tane makam şoförüyüz. Sendeyiz. Seviliyorsun Ankara'dan Oğuzhan. Merhaba Oğuzhan. Selamlar. Abi eşim dışarıda olduğunda evde tek kalınca gelince mutlu olsun diye ortalığı derleyip toparlıyorum. Şimdi birlikteyken de yaptırdığı için artık tek kaldığımda yapıyorum.

Kaynanamı çekiştiriyoruz demiş. Kimle abicim yani, evde tek kaldığında diyorum sana. Hani kimle? Kaynana çekiştiriyorsan şayet hani biri var demek ki.

Serdar, evde yalnız kaldığım zaman soyunuyorum. Koltuk başına çıkıyorum. Elime bir tane mikrofon gibi bir şey alıyorum. Konuşma yapıyorum. İnan ki ondan sonra bir kafam rahatlıyor. İnanamazsın. Yani abi şimdi konuşunca rahatlıyor. Bunun için niye soyunuyorsunuz? Ceza nefretten de eskidir. Plaka geldi bak, sırtı terli çok ve başı dertli var. Valla bak, bunun için niye soyunuyorsunuz? Hani konuşma yapacaksınız. Hanımın biriktirdiği çöpleri atıyorum. Gelince iki gün kavga ediyoruz ama attığım hiçbir şeyin henüz lazım olduğunu görmedim. Eski hali yok, ne olacak? Görümcemle ve görümcemin kocasıyla kaynanamın dedikodusunu yapıyorum. Görümcemin kocası, kaynanam aynı da ablam. Yani dedikodu yapmaktan kendinizi veremiyorsunuz. Tek kaldığınızda diyorum, tek. Tek kaldığınızda. Dedikodu bizden uzak dursun. Evdeki üç erkek gidince abur cubur alıp televizyon açık uzatıp ayaklarımı televizyon izliyorum. Ya da son ses müzik terapi. Bir işe yaramazsa bu durur en alt katta. Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar. Ne at ne de sanır kalır ve unutulur gider. Evde 3 tane oda var. Her birinin yatağında gidip yarımşar saat yatıyorum. Plaka geldi bak, sırtı terli çok ve başı dertli var. Eski hali yok, ne olacak? Kediyle köpeği yıkıyorum. Evde yalnız kalınca. Hanım varken hiç yardım.

Age of Empires oynuyorum mis gibi. Ya kardeşim, iki aydır kardeşime sözüm var. O da Age of Empires 2 oynuyor. Şunu indir de online oynayalım. İndir de online. O bak, tokatlarım seni dedim. Yok, devamlı indir oynayalım, devamlı indir. Bu hafta sonu bir ona da bir bakayım ya. Samsun'dan selamlar. Oğlum Arte Deniz'le birlikte trafikte seni dinliyoruz. Muhabbetini seviyoruz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Samsun'da trafik durumu özellikle Atakom ilk adım arası çok berbat. Selamlar. Niye alkışladıysam. Selam, ben de yalnız kaldığımda anlamsızca kendimi temizlik yaparken buluyorum.

Pazar günü şaka var mı? Valla değerli dinleyenler, iki yayın arası çekeceğim. Şimdi 6'da yayın bitiyor. 7.30'da şaka yapacağım kişiyi arayacağım. İki tane şakam var. Bir tanesi işte yedekli. Olmazsa öbürküsünü arayacağım. Sarıyer kolamı getirdim. Şaka var yani, onu da getirdim. Geçen yayında da söyledim ya. Böyle şey hani markanın seninle bir ilişkisi olduğu zaman bakkala girdim abi, böyle güzel oluyor. Dolaba bir baktım abi, bir tarafta komple Sarıyer kola, onun altında Sarıyer gazoz falan. Valla böyle bir duygulandım ya, gözlerim doldu ya. Çocukluğum geldi aklıma, hani gazozuna mahalle maçı yaptığımız tarihler var ya, hani gazozuna mahalle maçı yaptığımız tarihler. Gazozuna, kolasına, artık neyine göreyse bilmiyorum. Kimi çocuk var gazoz sever, kimi çocuk var kola sever. Mahalle maçından sonra içtiğin şey var ya, hani gazoz, kola var ya. Ben de telefon şakalarında oluyor. Telefon şakasını yapıyorum. Önümde duran Sarıyer kola var ya. Şaka bitiyor. Abi bir içiyorum. Şaka güzel olduysa. Hani bir içiyorum. Bakayım nerede? Bir tane dün burada var. Bir tane de burada var. Tamam, iki şakalık var yanımda. Bir de Sarıyer kola tam bizim damak tadımız ya. Trafikte bunalanlar, evde yemek hazırlığında olanlar, kendinize bir güzellik yapın. Dolaptan bir Sarıyer kola açın. Serinliğin tadını çıkartın. Ya da benim şakaları dinlerken bir tane için. Selam ederim Sarıyer Kola'ya da. Selam ederim. Enerji içeceği yok mu? Var, o da var. Black Green, o da var. Pazar şaka var mı? Vallahi yapmadım ama var ara herhalde yani. İki tane notlarımda var. Hani ikinci, birinci olursa, iznini alırsam, yaparsam birinci, ikinciyi aramam. Harcamam onu. Ama olmazsa ikinciyi de arayacağım. Hani ikinci de olmazsa ne olacak bilmiyorum. Başka da nokta yok. Bilemedim. Video çekiyorum YouTube'da. Kimya öğretmeniyim. Abi selam, Münih'te yaşıyorum. Bugün ehliyet sınavının pratik kısmını geçtim. Allah'tan Münih'tesin. Tamam. Ev boş olunca gizli saklı şeyler arıyorum. Bu son ses bir şeyler izlerim diyenlerin hepsi müstakil evde mi yaşıyor? Çok merak ettim. Ürün güzel yerleşti demiş. Zaten yani şakalarda zaten Sarıyer vardı biliyorsun. Şimdi gece Serdar yayında da Sarıyer kolayla. Şakalarda vardı zaten. Kimler geldi, kimler geçti, doğrusu... Kedi kendi rızasıyla kendini zorla yıkatıyor. Enteresan bir canlı. Bir kere bir arkadaşıma yardımcı olayım dedim kedi yıkamada. Arkadaş, çizilmedik yerimiz kalmadı yani, böyle bir şey yok. Bahçeye çıkar, ateş yakar, başında oturup yalnızlığın tadını çıkartırım.

Ev internetin oldu. Sosyal medyadan takip ediyorsanız ayrılığın şeyine geldik abicim. Ya. Sona geldik. Sabah kalktım yine internet yok evde. Sabah. Yine yok internet. Artık sona geldik yani. E ne gerek var ki abi? Geceleri giderken ofisteki taşınabilir interneti götürüyorum. Evde onu kullanıyorum. Yani çok affedersin, kusura bakmayın da. Yani her ay niye para veriyorum ki ben o zaman? Bir de şey de dedim yani. Benden herhalde bir taahhüt parası da istemezler. Hani şey demezler değil mi? Bir sene taahhütünüz. Çünkü taahhüt ettiğiniz interneti veremediğiniz için. Hani ben size bunu niye taahhüt etmişim? İnterneti kullanırsam. E kullanamıyorum ki ben. Nasıl olacak? Neyse, iş oralara gelsin, sizden yardım alırım sevgili dinleyenler. İş oralara gelsin, alırım sizden yardım. Hani var mı bir şey diye. Sizin bildiğiniz. Şuradan al interneti, buradan al interneti diyenler var. O da şöyle abi, altyapı aynı olduğu için nereden alırsam alayım. Yani gelen teknik ekibin kendisi bile söyledi. Bir tanesi değil bu arada. Hani yıllardır gidip geliyorlar bana, biliyorsun arkadaş olduk artık, cep telefonları falan kayıtlı adamları. Şey dediler bana. Abi sen bir konuş. Sizin bu binaya gelen altyapının, kabloların değişmesi lazım. Bu kutunun değişmesi lazım filan. Onlar öyle dediler yani bana. Kendileri öyle dedi. Ben de ofisten taşınabilir interneti alıyorum. Ama bizim evde hani telefon da çekmediği için. Hani anlattım yıllarca. Söyledim size şaka yollu. Bizim oradaki halk, bölge halkı şikayetçiymiş. İşte baz istasyonu falan filan istememişler. Onu da fişe takıyorum. Camın kenarına koyuyorum. Olduğu kadar. Olduğu kadar o da. Ne yapayım, yapacak bir şey yok. Bizim de buradaki sınavımız buymuş yani. Allah başka dert vermesin.

0: Reklam.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.
3: Lizay, bir aşk var, bir de Lizay. 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
4: Anneler gününe özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de.
5: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok, rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında.

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran. İstikçe gibi seveceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
2: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
3: Yataş'la mutlu uykular.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
6: Belki... Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
7: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
8: Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
9: Atason gözünde, gözler üstünde.
10: Sueno Otelleri Sibel Can, Funda Arar ve Altay konserleriyle unutulmaz bir yaz için Jolie'de. 7500 TL'ye varan bonus fırsatı ve Jolly ayrıcalıklarıyla tatil yapmak için hemen yerinizi ayırtın. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: İstel Migros'a, İstel Migros gelsin sana.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler.

Instagram'da 8 takipçim silinmiş. Olur olur kardeşim o. Milyonlar gitti şeyden. Çok böyle meşhurlardan, özellikle yurt dışı meşhurlardan milyonlar gitti, milyonlar. Bot hesapların yanında kullanılmayan hesapları da kapatıyormuş. Hani diğer sosyal medya hesapları şu zamana kadar bot hesapları kapattı. Kullanılmayanlar kaldı. Bunda kullanılmayanları da kapatıyorlarmış. Serdar Bey selamlar. Kartepe'de yaşıyorum. Sizin gibi ben de internet altyapı sorunu yaşadım. 20-30 defa gittim geldim anca çözüldü demiş efendim. Yok ben artık benim vaktim daha değerli. Uğraşacak bir şeyim yok benim. İptal için de uğraşmayacağım. Arkadaşlar kendileri iptal etsinler. Hani binanın dışındaki kutuyu falan çekip paylaşmak istemiyorum. Şimdi... Ben karda kamp videoları açıp izliyorum. Karda kamp.

Mu sevgili dinleyenler, tek sayılar bende, çift sayılar Adem'de. Ademciğim yüzde kaçtır bir söyle bakayım bana. Çiftler sende, tekler bende. Ben de o arada dur ya, bugün şunu da vereyim yol durumunu. Ver kardeşim.

Abi falanca kurumsa bana ulaş, filanca kurumsa bana ulaş. Yok abi, ulaşmayacağım artık, istemiyorum, yok. Teşekkür, sağ ol, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza. 7 cihan biliyor, ben bir senenin üzerindedir. Ben artık ulaşmayayım ya, size zahmet. Yani, iş buralara kadar geldi artık. Ben elimden geldiğince iyi niyetli davranmaya çalıştım. Onun için sağ olun, çok teşekkür ederim. Yardımcı olmuş kadar oldunuz. %76 demiş Adem. Ben de 69 diyorum abi. Bayburt diyorum. Açıyoruz bakıyoruz. Şöyle. %74 sevgili dinleyenler. Trafik yok ya. Çıkın çıkın gezin anacığım. Çok trafik yok. Dur bakalım yakalara bakalım hemen. Asya yakası tek başına %74. Avrupa yakası tek başına %74. Alkışlık bir şey yok, ikisi de aynı. Kuzey Marmara 3. köprüde işin içinde. Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine.

0: İkinci köprü Edirne'den Ankara'ya. Vallahi İstanbul çıkışına kadar var trafik. Tam tersi istikamette de İstanbul girişi orasıysa köprüye kadar trafik var. Köprüden sonra açık stadın oralarda yine başlıyor. Mahmut Bey gişelere kadar devam sevgili dinleyenler. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı, sebebi köprünün üstüne
1: çamalakko
0: olduğu için çıkamıyorsunuz bağlantı yolları. Çok trafik var. Avrasya Tüneli, tünele yaklaştıkça sorun var sevgili dinleyenlerim. Yer yer yoğunluk var. Tünele yaklaştıkça da soğum var, sorun var. Tünelden sonra yine başlıyor. Tam ters istikamette de tünelden geçiyorsunuz. Fatih Sapan'da oralarda var trafik. Biraz şımartıyor sizi, devam ediyorsunuz. Ataköy, Bakırköy, Zeytinburnu civarında yine trafik var sevgili dinleyenlerim. Yine var, yine var.

0: Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl sevgili dinleyenler? Lütfen bize yazınız. 0536-901-8902 0536-901-8902. Biz de o arada bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Ver Adem'cim arayı.
1: Reklam.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.

Hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar Digimax.

0: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Civil'de bahar kampanyası. Kız çocuk elbiseler 299 TL, tişörtler 149.99 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.
2: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
3: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Sürprizin adresi belli. Annelerin favorisi Evidea mutluluk dolu fırsatlarla geliyor. Şıklığıyla göz kamaştıran Soft Bloom çift kişilik nevresim takımı 1400 lira. Bana hafif bir şeyler lazım diyen anneler için Soft Rete çift kişilik pikelerse sadece 559 lira. Hemen Evidea mağazalarına ya da evidea.com'a uğrayın. Binlerce seçenek arasından anneniz için en güzelini seçin. Burada her şey evim için.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

Alem FM aracının İzmit'e gelmesini istiyoruz. Şimdi bu illere gidip gelmeler başladı biliyorsunuz. Yazılanları not da alıyoruz. Ona göre bir güzergah çıkartıyoruz. İnşallah orada da oluruz sevgili dinleyenler. Bodrum ana baba günü. Trafik %98. Bodrum. Kağıthane'den Acıbadem'e gitmeye çalışıyorum. Siren sesi lazım.

Samsun. Atakum. Çamalakko. Sizin köye girdik ama çıkamıyoruz demiş efendim. Bizim köy bu saatlerde öyledir. Çamlıca gişelerin oradan çıktım. 3 saattir Beylikdüzü'ne gitmeye çalışıyorum. Son 20 dakikam kaldı. Zannediyorum ki trafik %70'in üstü, diyemedim ya, %20 nedir? %70'in üstüne çıkınca mesafede çok bir şey oynamıyor, değil mi? Hani ha %70 ha %90. Çünkü mesela bak %76 şu anda. %80'de de mesela aynı trafik yazılıyor. %85'te de yazılıyor. Aynı yazılıyor yani.

0: İzmit-Sakarya arası yoğun akıcı. Bizim Eko yazmış. Ben olsam trafik varken yola çıkmam. Eko, herkes aynı hayatı yaşamıyor ki oğlum ama. Yani insanlar işe gidiyor. İşten çıktı, eve gidiyor. Kiminin eşi var, kiminin karısı var. Kiminin hiçbir şey yok, gitmesi var falan. Var da var yani. Herkes sen mi Eko? İzmir, bebeğim bir cuma geçiriyor. Ankara, Kızılay'dayım, trafik var. Van'dan merhaba, bugün hayret trafik yok demiş efendim. Şimdi Van deyince neresi abi? Van neresi ama, Van'ın neresi yani? Bursa ana baba günü. Adem veda demiş, olur tamam. Veda ediyoruz. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'le size iyi yayınlar diliyorum. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Sevgili dinleyenler. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Fatih'le size iyi eğlenceler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ondan sonrası bende. Onda görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Her şeyim var annem.
3: Derdine.

0: gerginin hediyeleri Pazarama'da.
1: Reklam.
2: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Bir evim, bir evim, sizi düşünen biri, bir evim.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira ve üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları. Mobil

0: uygulama ve sarar.com'da.
1: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
2: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
3: Yataş'la mutlu uykular.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
9: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Perhol 90 lira, 6'lı 1,5 litre Kuzey'den Su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
13: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
12: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
13: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
12: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
14: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
15: Ben QNB'ye geçiyorum.
16: Reklam.
17: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
16: Saat 18. Bu bir reklamdır.
18: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
19: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
18: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
19: Allah'tan.
18: Sigortadan hallederiz.
19: Sigortadan halledemeyiz.
18: Niye halledemeyiz?
19: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
18: Ama?
20: Ama dememek için ama sigorta.
21: Hesap.com spor haberlerini sunar.
22: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın saat 20'de oynanacak. Galatasaray sahasında Antalya Spor'u yenmesi durumunda 26. şampiyonluğa ulaşacak. 33. haftada düdük çalacak hakemler de belli oldu. Yarın oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Euroleague Playoff serisinde 2-1 önde olan Fenerbahçe-Beko bugün saat 20'de Zalgiris'te deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.
21: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
22: BIST 100 endeksi 15.117 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45 lira 36 kuruş, euro 53 lira 46 kuruştan işlem görüyor.
21: Halkbank'ın katkılarıyla.
23: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
22: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 48 dakika.

0: Doğru karar ustası. Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.984, yarım altın 22.578, çeyrek altın 11.302, gram altınsa 6.908 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 27, Antalya 26, Adana 29, Kayseri 23, Trabzon 19, Erzurum 18 ve Diyarbakır 25 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Sırbistan Niş'teyiz. Niş, Sırbistan'ın en eski şehirlerinden biri olarak köklü tarihiyle öne çıkar. Roma döneminden izler taşıyan şehir, aynı zamanda Büyük Konstantin'in doğum yeri olarak bilinmekte. Niş Kalesi ve ünlü Kafatası Kulesi, şehrin tarihine ışık tutan önemli yapılar arasında. Canlı çarşıları, geleneksel restoranları ve samimi insanlarıyla Niş, ziyaretçilere otantik bir Balkan deneyimi sunmakta. Şehirde dolaşırken, geçmişle bugünün iç içe geçtiği güçlü bir kültürel atmosfer hissedilmekte.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Şahane akşamlar sevgili dinleyiciler. Saygılar, sevgiler. Burası Alem Efem ve şov başlar. Şevvacığım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Ya bir Karadeniz şarkılarını da oynatamıyorum seni. Genelde oynuyorsun ama bunda böyle Karadeniz şarkıları seni almıyor mu yoksam?
1: Yok beni hiç ya.
0: Vallahi mi?
1: Vallahi hiç.
0: Böyle durdu ya. Robot gibi durdu ya. Ben burada coştukça hareketlerime bakıyor. Ne yapıyor lan bu? Deli neydi? Deli.
1: Deli Vahit.
0: Deli Vahit. Deli Vahit gibi takılıyordu. Kıymetli dinleyiciler inşallah keyfiniz yerindedir. Bizim gayet yerinde. Güvenlik güçlerimize selam çakıyoruz. Var olsunlar askerimiz, polisimiz. Canımızın çok sıkıldığı, ne zaman güzel haberler gelir dediğimiz anda gelmeye başladı. Ters kelepçeli bazı vatan hainlerini görünce insan keyifleniyor hakikaten. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. İnşallah devamı gelir. Çünkü orada, ya bir de bu tiplerin görüntüleri, eşkalleri hep birbirine benziyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani böyle o nursuzluk dediğimiz o... Nursuzluk o suratta var yani hani evet. Sıfatını böyle bir şeye tüm güvenlik güçlerimize bugünkü programı armağan ediyoruz. Var olsunlar, ayaklarına taş değmesin inşallah. Ama tabii yani bu suç makinelerinin okullara girmemesini de temenni ediyoruz. Onun da altını çizmek isteriz tabii ki. Şevval'e alıştın mı demedin diyor. Alıştın mı çocuğum?
1: Alıştım.
0: Yani, bugün bana bir tane ajandasını getirdi. Evet. Bahsedebilirim değil mi? Sorun
1: tabii
0: yok.
1: Ki, tabii ki.
0: Onun için çok kıymetli bir ajandaymış. İçine şarkı sözleri yazdırıyor çok evet. Sevdiği insanlara. Altına da böyle şey mi imza mı attırıyordum şey yaptım.
1: Şöyle şarkının ismini veriyorsunuz bana. Mesela atıyorum en sevdiğiniz şarkıyı söylüyorsunuz. Hmm. Oraya kendi adınızı yazıyorsunuz parantez içinde.
0: Hatıra defteri gibi evet. Şarkı sözü yazdırıyor yani. Evet. Bugün de bana dedi ki sen de yazarım. Dedim ki yazarım ne demek? Zevkle yazarım. Zevkle yazarım efendim. Duruyor şimdi sağ tarafımda üstünde Never yazan, Metallica yazan...
1: Evet, Never albümünden.
0: Ortaokul yıllarımı hatırladığım bir ajanda çok güzel görünüyor. Reklam arasında ben mi yazacağım, sen mi yazacaksın?
1: Şarkıyı siz yazacaksınız.
0: Kısa isminizi. Bir şarkı seçeyim o zaman ya.
1: Sözleri ben yazıyorum.
0: Tamam sana bende. Zorluk olmasın. Şeyi o zaman seçeyim. Ah yine yeşillendi fındık dalları. Böyle bir şarkı var biliyor musun?
1: Hayır.
0: Şarkının sözü bu kadar. Vallahi billahi bak.
1: Hayır ben sizi
0: İki
1: çok
0: buçuk,
1: sevdim.
0: 2,5-3 dakika bunu söylüyor. Ah yine yeşillendi fındık dalları zaten hep yeşildi fındık dalları.
1: Defter şok olur bu arada öyle.
0: Tamam ben güzel bir şey yazacağım oraya. Birazdan mevzu vereceğiz, akşamın mevzusunu yapıştırmanızı isteyeceğiz efendim. Yalnız Selahattin'le Oğuz geldiler ya hani bir gezdiler İzmir, Balıkesir, Bursa filan. Bir geldiler kapkara olmuşlar abi. Sanırsın Antalya'da bir haftadır tatildeler. Nasıl güzel yanmışlar, bronzlaşmışlar bir de yani. Çok da güzel ağırlamışsınız onları, çok teşekkür ettiler. Yayında söyler misin dedi Selahattin. Oğuz öyle bir şey demedi ama unutmuştur herhalde. Gelen güzel ağırlayan, çok güzel şeyler ifade eden dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Eyvallah, var olsunlar. Evet. Eşim Ayhan Yavuz'un doğum günü kutladık efendim. Nice yıllar olsun inşallah.
1: Bir doğum günü daha var.
0: Kimin doğum günü?
1: Metin Tekin.
0: Selam ederiz.
1: Beşiktaş'ın efsane futbolcusu.
0: Ha öyle Metin Tekin. Ben de arkadaşım falan sanırım kız.
1: Doğum günü kutlu olsun. Kendisini çok severim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Biz de kutlayalım. Dur bakayım. Dur bakayım. Çok kısa olur diyor. O yeni yeşillendi fındık dalları. Evet şey... Sadece o var sözlerde başka bir şey yok. Daha uzun yazım ama o kadar vaktimiz yok çünkü reklam arasında bunu halletmemiz lazım. Zeki Müren'in kahır mektubunu mu yazayım? 46 dakika. Çok zor olur.
1: Yazan var böyle çok şarkılar bu arada.
0: Efendim Selo bence denize de girmiştir diyor. Yok girmemiş ama kararmış. İzmir'e de selam çaktık. Peki abi onların tipinden belli. Ha. Çok güzel. Vatan hainlerinin tipleri belli oluyor abi. Allah o yüzlerinden nur alıyor biliyor musun? Kesinlikle. Vallahi billahi ben buna çok inanıyorum ya.
1: Ben de çok inanıyorum. Kötü insanın da tipi öyle.
0: Tipi vardır yani. İyi insan tipi diye biri var. Bir şey tabii. Varsa kötü insan tipi de vardır ya. Buna inanıyoruz.
1: Mesela biz nasıl güzeliz?
0: Biz çok aradayız bence ya. Böyle baktığım zaman çok kötü de değil, iyi de değil. Yani ne olduğu belli değil.
1: Nur akıyor
0: değil.
1: Yüzümüzden ya.
0: İnşallah, inşallah. İnşallah. Şevval Hanım'ın ajandasının hatırına bir yabancı şarkı çalar mısın? Şevval Hanım'ın ajandasına kadar gitmeye gerek yok ya. Ben size ara ara çalıyorum Ejde Bice.

0: Ya bunu halktan ne okur halktan ya?
1: Aram sancı aram.
0: Halktan çok efsane okur ya. Ram pam para bam para ram pam. Teşekkür ederiz halktan, var ol halktan. Ya şey ne halktan ne? şey Funda Arar, Funda Arar. Yaya yaya okuyor, biliyor musunuz Haktan'ın nasıl okuduğunu? Bilmeyen yoktur herhalde. Sonra Haktan'dan çok sonra Haktan gibi okumaya çalışanlar oldu ama olmadı. Bir ufak dinleteyim ben size Haktan. Arap saçı. Evet, evet.
1: Arap saçına döndüm.
0: Bence Haktan uzun süre Hindistan'da kalmış. Hint müziği gibi o.
1: Çivi çivi söker.
0: Adam bir anda keman oldu, dikkat edin. Vokalden kemana geçiş.
2: Kaşlar iniyor dinlerken.
0: Çok severim aktarını.

0: Keşke Ahtan'dan çalaydık. Neyse artık kaçtı. Şimdi mevzuyu verelim. En çok neyinizden utanıyorsunuz efendim? Bu akşamın mevzusu, neyinizden utanıyorsunuz? Bize lütfen yazasınız. 536-901-8902. Bu utanma duygusu çok acayip bir şey. Yaşı ilerledikçe insan artık hiçbir şeyden utanmıyor. Ya öyle değil. Utanmaz bir insan oluyor anlamında değil. Yani başkasından utanma anlamında. Elindeki üründen utanma anlamında. Çoluğundan, çocuğundan, mal varlığından, parasından, parasızlığından, neyse işte o anlamda bir utanmadan bahsediyorum. Yaşın ilerledikçe, ama böyle ergenlik döneminden sonra başlıyorsun utanmaya.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: O dönemlerde yoğun yaşarsın. Biz de şu anda yaşınızla beraber neyden utandığınızı, neyinizden utandığınızı bize yazmanızı isteriz efendim. 536-901-8902. Hemen açılışı ben yapayım. Ben bize karımın giyiminden utanıyorum abi. Ama şöyle samimiyetle söylüyorum. Ya böyle saçma sapan şeyler. Böyle aklınıza geldiği gibi bir şey değil. Nerede nasıl giyinmesi gerektiğini çok iyi bilen bir insan. Ama ne giymek istiyorsa onu giyiyor. Yani renk uyumuymuş. Sokağa çıkıyoruz. Millet ne der falan. Hiç öyle bir şey yok abi. Bir tane saçma bir bot giyiyor. Üstüne pijama giyiyor. Onun üstüne kalp...
1: Tam bir serseri serbest
0: stil. Serseri serbest stilim. İşte o öyle takılıyor yani. Utanıyor, sen önden yürü diyorum ya. Sen yürü, bir arkadan geliyorum diyorum. Olur mu diyor, erkek önden yürür, kadın arkadan.
1: Ben siz... matematiğimden çok utanıyorum.
0: Çok mu kötü?
1: Çok kötü.
0: 6 kere 7 değil.
1: Yok,
0: o kadar da değil.
1: Işte.
0: 6 kere 7.
1: Sormayın. Işte.
0: Kız 6 tane 7 ya.
1: Kaç? 49 muydu?
0: 6 tane 7 sayacaksın ya.
1: İşte şu an sırası değil.
0: 6 kere 7 yok mu?
1: 42 miydi? Doğru mu?
0: Bakalım panomuzda var mı? Doğru, 42 tebrik ediyorum.
1: Yok bende.
0: Varmış işte bak.
1: 5 dakikada.
0: 7 kere 5.
1: 35.
0: Çok iyi.
1: Bu kadar ama.
0: Kız.
1: 5'leri biliyorum, o da 5-5 artıyor.
0: 9'ları biliyor musun?
1: Yok.
0: 9 kere 5.
1: 45.
0: E tamam, biliyor musun? Bu da 5... var ya, seni övelim diye yaptım bence bu köşeyi şu anda.
1: Yok, gerçekten matematik çok kötü.
0: 9 kere 5 45. Aferin, bildiğin şey. 5 kere 9.
1: 45.
0: Tamam. Biliyorsun, üst seviye matematikse onu kimse bilmiyor canım. Hani türevdi, integraldi, bilmem ne falan.
1: Hiç hesap yapamam kafamdan.
0: Üçgenin iç açıları toplamı? Bu geometriye giriyor mu?
1: Ya 380.
0: İyi tamam, iyisin ya, orta hallesin ya.
1: O da ezberler işte.
0: E biz de gidip bir üçgenin içine oturup hesaplamadık herhalde. Onu biz de ezbere biliyoruz ya.
1: Yani bilmiyorum, çok kötü hesaplamalar. Hiçbir şey hesaplayamam, para sayamam asla. Hiç para sayamam.
0: Maaş alıp annene mi veriyorsun? Hani bunu nasıl şey kullanıyoruz?
1: Hiç sayamam yani.
0: Ben de bak ya, yazmış mesela. Kübra Hanım diyor ki yalnız olduğunu düşünüyordu. Siz açıklama yapınca yüzü güldü. Benim giyimimden de kocam utanıyor demiş efendim. Vallahi ben utanıyorum bizimkide. Garip garip şalvarlar giyiyor. Vallahi bak ya. Evde 20 tane şalvarı var. Allı güllü böyle bir şalvarlar var. Hani nine şalvarları olur ya. Ya al şalvar al da, böyle daha böyle şehirli şalvarları var ya. Onlardan al. Gidiyor onlardan alıyor. Geziyor, müziyor, okula gidiyor. Okulda onunla ders veriyor. Şalvarla ders veriyor.
1: Gerçekten.
0: Şalva da ders olur mu?
1: Çok bohem bir kadın ama.
0: Çok acayip.
1: Etnik.
0: İnanılmaz etnik. Dur bakayım. Neyinizden utanıyorsunuz efendim? Markete ya da alışverişe gittiğimizde kızımın her şeyi istemesi. Terbiye etmek adına bizim almamamız ve bağırarak ağlama sonucu etraftakilerin garip garip bakması. Acaba maddiyetten mi alamıyorlar? Düşünceleri beni utandırıyor diyor Ali Bey yazmış.
1: Ben öyle hissediyorum öyle olunca ya ben, bu arada.
0: Ben de öyle hissediyordum. Hatta şunu söyleyeyim. Birkaç çocuğa bunu yaptım. Sonra dersimi aldım, artık yapmıyorum. Böyle kasada hayır, hayır, almıyor, hayır deyince anne baba eğilip ya ben alabilir miyim demiştim. Ve aileleri tarafından yanlış anlaşılmıştım. Hayır, biz terbiye olsunlar diye böyle yapıyoruz. Paramız var şeyi attı. Aslında bunu böyle değil de şöyle söylese daha güzel olurdu. Abisi bilerek almıyoruz, gülümseyerek hafif dese. Abi bildiğini azarlanmıştım markete yani. Paramız var, öğrensin diye yapıyoruz dedi. Dedim ki bu bir teknik, çocuklar bunu bilerek yapıyorlar demek. Arsız olmasınlar derdi, bizim zamanımızda öyle derlerdi.
1: İnsan şöyle düşünemiyor ama o an. Direkt müdahale etmek
0: evet
1: istiyor.
0: Evet yani, almak istiyorsun. Çocuk ağlıyor yani.
1: Evet.
0: Ayıptır söylemesi. Şöyle vücudunun bir bölümünü yazmış dinleyicimiz. Oradan utanıyorum diyor. bir ayrı bir cumhuriyet gibi diyor. Basen diyebiliriz ama değil mi?
1: Evet,
0: basen diyelim. Basen diyelim. Oradan utanıyorum çünkü dinleyici direkt yazmış. Şuramdan basenlerinden utanıyorum diyor. Mahalle bakkalının önünden başka marketin poşetiyle geçerken utanıyorum.
1: Ben de.
0: Öyle olması lazım zaten sevgili dinleyiciler. Ayıptır. Mahalle bakkalı kazansın. Niye büyük büyük marketleri kazandırıyorsunuz efendim? Markette bakkaldan alabileceğiniz bir şey varsa bence bakkaldan alın.
1: Bence de.
0: Hani dün demiştin hayvanlardan ne öğrendin olacaktı konu. Evet, hatta Şevval de yayına girerken hatırlattı. Abi bugün bunu içeceğiz diye. Ne dediğimi söyler misin?
1: Vallahi bugün hiç modumda değil.
0: Vallahi öyle söyledim. Hiç bu konuyu işleyesim yok dedim, değiştirdik o yüzden. Program benim değil mi kardeşim? İstediğimi yaparım ya, Allah Allah. Şimdi ara gidiyoruz, aradan sonra devam. Mevzu şu, neyinizden utanıyorsunuz ya da neyden utanıyorsunuz? Çılgınlar gibi yazasınız efendim.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam. Çeşit çeşit getiriş, bir
3: mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getiriş. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tektaş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
6: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok, rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazaları.

0: geliyor. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.

0: onlardan birini kazanma şansı.
1: Hep tercih
2: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: Petlas Mercedes CLA kazandı.

0: zamanlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Atason Optik'te anneler gününe özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
2: Atason gözünde, gözler üstünde.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Tanışırken konumuz Alem Efendi, nişanlandık şimdi beraber dinliyoruz demiş. Nişanlısıyla fotoğrafını göndermiş bir de. Murat ve Derya çifti. İlk konuşmalarında Alem Efendi'den bahsediyorlar. İşte şu podcastlere gir, şuradan şunu dinle bilmem ne filan gibi. Şimdi nişanlandık beraber dinliyoruz diyor. Bugünkü en güzel haberlerden biri oldu. Çünkü çok mutlu olduk. Yayından tanıştıkı da çok duyduk bu arada. Hani bizim eskiden Fatih Yıldırım uygulaması vardı. Oradan tanışanlar var. Facebook'tan tanışanlar var filan. Yayında tanışanlar var filan. Sonra nişanlanıp evlenenler var filan. Bu bizi çok mutlu ediyor. Kervana yeni bir çift katıldı. Derya Hanım'a selam ederiz, sevgili nişanlısına da. Adam da yakışıklıymış ya bu arada. Burak Özçivit'e benziyor maşallah. Alper Beyciğim merhabalar, iyi akşamlar.
1: Merhabalar abi, nasılsın?
0: Sağ ol Alperciğim, sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: Allah iyiliğini versin.
1: Sağ olun.
0: Antalya'dan arıyor, turizm işiyle uğraşan bir Alper. Alper, neyden utanıyorsun ya da neyinden utanıyorsun?
1: Abi ben düz tavanım da. Yani düz tavanlık insanda bir duruş bozukluğu yaratıyor. Ya ben onu hiç beğenmiyorum yani. Kendim de ondan utanıyorum.
0: Ben düz taban deyince işlerim rast gitmiyor anlamında söylüyorsun zannettim.
1: Yok abi, düz tavanım. Gerçekten düz tavanım.
0: Nasıl yürüyor düz tabanlar? Böyle daha paytak paytak mı yürüyorlar?
1: Ya birazcık daha böyle penguen gibi oluyor ya. Böyle birazcık daha böyle şey.
0: Peki bunun tedavisi falan yok mu? Böyle bir şey yok mu? Alt abi, tarafa törbüleyelim falan.
1: Yani bir şey işte, bir ameliyat falan var. Ona da cesaret edemiyorum. Onun haricinde yok.
0: Peki karizmanın çizileceğini düşündü. Sen söylediğin için söylüyorum. Bence çizilmez de. Çizileceğini düşündüğün yerlerde yürümen gerekiyorsa emeklemiyorsun tabii. Yürümen gerekirse ne yapıyorsun?
1: Abi orada mesela ekstra bir böyle bir aynanın karşısına geçip dur lan şöyle omurganı bir düzelt. Aman dur, bacakları düz bas.
0: Allah
1: şöyle
0: Allah.
1: Ayaklarını bir kontrol et falan yapıyorum yani.
0: Çok acayipmiş ya. Hiç dikkat etmedi bir insan. Penguen yürüyenler demek ki düz taban mı oluyorlar buradan bu
1: yani
0: sonuç?
1: Yani öyle birazcık da hani ayak parmak uçları tam böyle 90 karşıya değil de böyle ne bileyim nasıl, biraz önce matematikten de bahsettik. Nasıl diyeyim işte, böyle 70 sola 70 sağa gibi yani, böyle biraz daha açık açık yürüyor.
0: Ya bu genetik bir şey mi? Ana babadan mı geçiyor bu? Nasıl oluyor?
1: Genetik abi.
0: Onlar da mı öyle? Sülalede
1: var. Sülalede var. Yani sülalede. Hiç hoş bir gen değil yani.
0: Ne olur çocuk yapma. Yazık, çocuğun kaderiyle oynama. Çocuğun da öyle olacak belli.
1: Abi yaptık maalesef. O da bakalım. Öyle
0: onda da mı var?
1: Bilmiyoruz.
0: Onda
1: yani
0: da var.
1: Benim gözlemim var da bilmiyorum. Doktor yok dedi.
0: Peki abi, çocukken bazı şeyler müdahale ediliyor ya, sonra ileride düzeliyor diyor. Atıyorum kepçe kulak yapıştırıyor aileler mesela. İşte ya da kafası yuvarlak düz olmasın diye işte çeviriyor sürekli bilmem ne falan. Çocukken böyle önlemler alınıyor. Düz tabanlar için böyle bir önlem falan belki vardır. Bir ChatGPT'ye bir sorsam mı acaba, olabilir mi?
1: Abi şey var işte, küçükken buna ayakkabı falan giydiriyorlar. Hani o düz taban ayakkabılarından.
0: Olmasın
1: düzelebilir diye. Falan diye. Ben onları da kullanmışım da düzelmemiş yani. Genetik abi, o kurtaramıyoruz yani. O da işte ister istemez böyle bir bel duruşuna.
0: Ya bize ayaklarının fotoğrafını gelip atar mısın ya? O kadar merak ettim ki. İlk defa bir erkekten ayak fotoğrafı istiyorum ya. Biraz çok fantastik bir istek oldu ama. Karım sadece bu bölümü dinlese boşar beni, biliyor musun? Vallahi bak. Alper, bana ayakların fotoğrafını gönder.
1: Abi göndereyim sana özel. Bir yıkayım şöyle, bir göndereyim.
0: Yıkayım. Ay çok merak ettim ya. Ama alttan bu da nasıl bir cümle oldu? Yani taban görünsün anlamında dedim yani. Allah ne söylesem batıyorum şu anda.
1: Ben anladım abi. Alttan gönder şu
0: an. Alttan bir gönder. Merak ettim ayaklarının fotoğrafını. Ay çok geçmiş olsun güzel kardeşim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana Alem Efem logolu portatif değil. Ne ayakkabı diyorlar ona? Portatif değil ya, yok. Ne?
1: İşte tabanlıklı diyorlar onlara.
0: Ya unuttum şimdi. Neyse, bir şaka yapacaktım, mahvoldu şu anda şaka. Ayaklarını düşünmekten oldu bu tabii. Alper'cim çok geçmiş olsun mu denir? Ne denir bilemedim gerçi de.
1: Abi yok ya, yapacak bir şey yok. Yaşıyoruz böyle işte.
0: Alıştık be abi.
1: Evet.
0: Biraz daha anlatsa yemin ediyorum Selimiye de Dilen diyeceğim. Öyle bir vallahi
1: yok,
0: öyle anlatıyor.
1: Onu şey yaşayan bilir yani. Hani duruş bozukluğundan hariç işte koşamama, ayakta duramama gibi böyle bir sürü rahatsızlığı
0: tamam.
1: Var da.
0: Ortopedikmiş bu arada. Ayakkabının aynen. Şeyini söylemedim. Ortopedik.
1: Ortopedik. Evet. Doğru.
0: Peki
1: aynen.
0: Efendim. Çok geçmiş olsun sevgili Alper.
1: Çok teşekkür ederim abi, aradığınız için.
0: Rica ederiz. Sen neredeydin? Antalya'daydın.
1: Ben Antalya'dayım.
0: Bayramda inşallah Antalya'da olacağız biz de bayram boyunca. Yani yaklaşık bir 7 gün Antalya'da olacağız. Aha. İnşallah denk geliriz. Nerelerde i̇nşallah. Takılıyorsun? Yürüyüşünden i̇nşallah. Anlarım seni çünkü.
1: Abi Konya altında şöyle penguen gibi yürüyen birini görürsen.
0: Kaç gibi ama, kaç gibi, bana saat ver. Bayramın o zaman şöyle böyle. Yapalım. Bayramın ikinci, üçüncü günü. Yok dur bakayım, iki, bir.

Şimdi bir dinleyicimiz Instagram'dan bana yazmış, şimdi gördüm. Derya Hanım. Belgesel yapımcısı, yazar. Derya Hanım, Derya Şirin. Bana bir WhatsApp konuşması göndermiş. Altına da şunu yazmış, diyor ki:

0: 2. Üçüncü gün olsun. Bayramın evet. Üçüncü günü Konya altında. Bana bir daha net bir lokasyon var. Orada olacağım.
1: Tamam abi, tamam.
0: Orada olacağım. Lokasyon ver bana. Tam nerede? Konya altında nerede?
1: Tamam, Konya altında ben sana lokasyon atarım.
0: Hayır yani. Söyle oğlum şu an söyle.
1: Abi şey mi diyeyim ya, hani mesela orada bir Sea Life'ın önünde hadi gibi.
0: O böyle plajınız var ya, Konya altı plajı.
1: Evet.
0: Kafeler var orada.
1: Evet abi.
0: Oralarda ben de olacağım.
1: Tamam, oralar zaten.
0: Akşamüstü 5-6.
1: Tamam abi.
0: Tamam mı?
1: Tamam.
0: Yakamda bir penguen logosu olacak.
1: Aynen, sen stickerlarını şöyle üzerine yapıştırırım abi. Oradan
0: tadır. Eyvallah. Alper, seni çok sevdik güzel kardeşim.
1: Tamam abi, çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum.
0: Vağ ol. Çok öpüyoruz.
1: Tamam abi, hoşçakal.
0: Hoşçakal. Hoşça tamam. Eyvallah. Ya dinleyici dedi ki neyinizden utanıyorsunuz, neyden utanıyorsunuz diye dedik. Ben hiç böyle cevaplar geleceğini düşünmüyordum.
2: Ben de düşünmüyorum.
0: Düz tabanlığımdan utanıyorum mesela dedi. Düz tabanlık başa bela abi, ben de utanıyorum. Çok ciddiyim demiş. Mesela Saygın diye bir dinleyicimiz yazmış. Ondan sonra acaba başka bir dinleyicimiz Kaan Bey demiş. Bende de vardı düz tabanlık, yürürken çok zorluk çekiyorum demiş. Mesela,
2: acaba bak, askere gidebilmişler mi?
0: Niye gidilmiyor mu?
2: Sanki öyle bir şey vardı.
0: Hiç bilmiyorum ya. Çok cahilim bu konularda vallahi. Neyse, böyle bir sorun var. İnsanların böyle bir sorunu var yani. Düz tabanlık sorunu. Çok da gülmeyelim, çocuğumuz bocumuz olur. Durduk yere patlamayalım. İnsan çünkü kınadığını yaşamadan ölmüyor biliyorsun. Evet. Ama kınamıyorum ben. Alper çok eğlenceli anlattı.
2: Lezzetli
0: diyecektim, diyemedim, eğlenceli dedi. Alacağım olan kişilerden para isterken utanıyorum diyen var mesela. Utanıyorum. Dur bakayım, bayramın üçüncü gün ben de orada olacağım demiş. Gelin gelin. Hepimiz Alper'e uzaktan bakıp çekirdek çitlemiş. bu Alper değil mi lan?
2: Geldi düz taban.
0: Yayın hayatınız boyunca ilk defa bir erkekten. Evet, istedim. Vallahi istedim. Evet.
2: Bir orta şey soracağım bedik, orta ama bedik. Sormaya utanıyorum abi.
0: Sorma. Sorma, anladım ne soracağını. Sorma. İngilizce telaffuz ederken utanıyorum bilmediğimden. Ya ben de artık utanıyorum. Önce de unutamıyordum. İngilizce çatır çatır yani konuşuyorduk. Fakat abi insanın işte eşi İngilizceci olunca, sürekli uyarılınca özgüvenim kırıldı. Ya bir şey söylüyorum öyle söylenmiyor diyor. Ya Acun'un Ilıcalı İngilizcesi benimki ya, öyle çok abartacak. Bir şey yok. Refrigerator diyorum, öyle değil. Refrigerator diyor.
2: Ben buna çok karşıyım bu arada. Ya bence insanlar kendi dilinde İngilizce konuşuyorlar. Telaffuzları
0: ama
2: öyle.
0: Ama uyarıyor herkes. Benim sürekli uyarıyor. I go to school diyorum, öyle değil. I go to the school ya. Ya ben niye böyle konuşuyorum ki diyorum yani. Anlıyor mu beni?
2: Anlıyor.
0: Bitti. Come. Go. Left. Bitti bu kadar abi. Left değil de left. Ya vay zıkkımın kökü diyorum artık.
2: Herkes öyle konuşuyor aslında dünyada.
0: Evet, biz konuşunca sorun oluyor valla. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam. Mevzuyu herkes çaktı. Neyinizden utanıyorsunuz? Mevzu bu. Kısa bir ara, aradan sonra geliyorum.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Bu anneler gününde de sürprizin adresi belli. Annelerin favorisi Evidea, mutluluk dolu fırsatlarla geliyor. Şıklığıyla göz kamaştıran Soft Bloom çift kişilik nevresim takımı 1400 lira. Bana hafif bir şeyler lazım diyen anneler için Soft Rete çift kişilik pikelerse sadece 559 lira. Hemen Evidea mağazalarına ya da evidea.com'a uğrayın. Binlerce seçenek arasından anneniz için en güzelini seçin. Burada her...

0: Pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay da sizleri bekliyor. Lizay, bir aşk var bir de Lizay.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Fuse-T. Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
4: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi göz.

0: kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Anneler gününe özel seçili ayakkabı ve çantalarda birinci ürüne %20, iki ve üzeri %40 indirim DESA mağazaları ve DESA.com.tr'de.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

0: keyifleri.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım.
2: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
0: İlerisi bilim.
3: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Neyden utanıyorsunuz? Ya da neyinizden? Rehberlik yapıyorum diyor o zamanlar demiş. Ayvalık'ta Taksiyarız Kilisesi'nin giriş kapısını bulamadım. Rehberken. Arkamdaki grup homurdandı diyorlar. Nasıl bulan? Nasıl diye rehberler bu? Demiş. Homurdanmışlar. Tabii ben bunu fark ettim diyor homurdanınca. Arkama döndüm. Hepsinin sessiz olması ve bir delik tutup bu kapıdan sağ ayakla girmelerini söyledim. Sonra bunu neden yaptığımızı sordular. Kilisenin etrafına bir tur atıp sağ ayakla girdiğinizde deliğiniz kabul oluyor diye bir yalan söylemiştim. Şimdi utanıyorum bunu düşününce. Uyanıkça bir hamle değil mi?
1: Tabii.
0: Pratik zekalar böyledir abi. Şak diye çözüm bulur. Sınavdan düşük alınca çok utanıyorum diyor. Kocamla telefonda konuşmak için reklam arasını bekliyoruz. Utanmalı mıyız? Gamze Hanım. Utandırdınız efendim. Sağ olun. Biz utanırız böyle bir durumda. Çok zevksiz. İlk girdiğim ortamda bazen azıcık burnumdan utanıyor gibi oluyorum diyor Saadet. Çünkü eski burnu büyüklerden bir ben kaldım demiş efendim. Tabii herkes fındık burun olunca.
1: Evet. Ama bence çok daha çekici ya kemerli burun.
0: Ya evet o tamam da şu küçük burun büyük dolgulu dudaklar var ya bunlar evet. Artık sıkıldık hanımlar. Yeni evet. Bir şey bulmak lazım. Ya şu büyük dudak olayı artık sıktı yeni bir şey. Ne bileyim dudağınızı söktürüp yanağınıza diktirebilirsiniz belki. Burnunuzu söktürüp alnınıza deneyin. Yeni şeyler deneyin bence. Murat Bey geldi. Murat Bey merhaba, iyi akşamlar.
2: Merhaba, iyi akşamlar Fark abi, nasılsın?
0: Sağ olun efendim. Estetik var mı vücudunuzda?
2: Yok abi, ne estetiği?
0: Tamam, bu soruyu birine soracaktım. Erkek denk geldi, ne yapayım? Murat abi, ne var bunda? Ayıp bir şey mi? Öyle bir tonladın ki. Babamlar görse var ya ağzımı kırarlar.
2: Abi sabah Umut abiye bile şaşırdım. Sen bile yeni öğrenmişsin Umut abinin olayını.
0: Adam botoks yaptırdı Murat.
2: Sorum abi ya.
0: Vallahi.
2: Umut abiden beklenmedik hareketler.
0: Bir önceki botoksu biz beraber yaptırmıştık. Bunu yayında anlattım. Bedava diye yaptırdık ama doktor bir arkadaşımız yaptı. Bunu benden habersiz haberim yok bir de yaptırmış. İnsan bir söyler yani. Yaşlılık psikolojisine girdi diye öyle zannediyorum.
2: Ya bir de şey... Kankasıyla paylaştı diyordu ya Sena. Damla Hanım mıydı?
0: Damla kankası. Hayır, bunun devamı gelecek. Ondan korkuyorum.
2: Abi sorma, saçı maçı da kesmiş, iyice de kaymış ya.
0: Huyu suyu da değişiyor oğlum. Böyle garip garip hareketler, bir şeyler falan. Yani öbür gün Nilay'a eşini ben ayrı eve çıkacağım da der bu. Ben sana söyleyeyim. Yapar.
2: Abi çocuğu kurtarmak lazım bu mutabede.
0: Koruyucu aile olarak ben alacağım doğru.
2: Vallahi mantıklı abi.
0: Murat'cığım neyden utanıyorsun ya da neyinden?
2: Abi ben babamı çok dolandırıyorum ya.
0: Haydi. Para yani, olarak mı dolandırıyorsun?
2: Ya para değil de benim fikirlerime daha çok yatkın oluyor.
0: Hı-hı.
2: Kötüyse de tamam oğlum diyor. Sonradan o da pişman oluyor. Ben de pişman oluyorum.
0: İnsan babasını dolandırır mı oğlum? Vicdan azabı da çekiyordu. Bunu radyoda söyleyeyim de bari kendimi rahatlatayım.
2: Ya abi üzülüyoruz da işte ne yapalım. Biraz da inat oluyor. Ondan oluyor. Bende de oluyor. Yine o benim dediğime geliyor. İkimiz de pişman oluyoruz.
0: Anneye tavrı nasıl peki? Anneye kıyamaz insan.
2: Yok abi anne ayrı ya.
0: Anne ayrı hakikaten ya.
2: Anne ayrı.
0: Babaları ya. Niye böyle bir durum var evde ya? Olsa da olur, olmasa olur. Öyle bir... Ya değil, elbette öyle değil ama. Yani anne başka bir yerde ya. O yüzden şey yaptı.
2: Ya abi bir de şey var. Şimdi baban sensiz de kalsa bir şekilde hayatını devam ettirebileceğini düşünebiliyorsun.
0: Yok oğlum ama... yumurta kıramazlar ya. Ne? Nasıl devam ettirecek ya? İmkanı.
2: Ama anne öyle olmaz abi.
0: Öyle. Anne
2: ayrı bir şey yani.
0: Hakikaten öyle. Babalar... Bir de ben, buyur.
2: Bir de ben doğdum büyüdüm 3 tane kadının arasında abi. Annem, 2 tane ablam var. Evlendim, eşim var, 2 tane kızım var. Yine aynı. O yüzden bayanlara karşı aynı bir zaafım var yani.
0: Peki böyle bir durumda babana daha çok sarılman gerekmiyor mu oğlum? Etrafında erkek yok.
2: Yok abi ya, boşver.
0: Kaç yaşında babanız efendim?
2: Babam 58 yaşında.
0: Maşallah, Allah uzun ömür versin.
2: Amin amin.
0: Ellerinden öp bizim yerimize olur mu?
2: Çok teşekkür ederim abi, öperim.
0: Murat'cığım çok öpüyorum, selam ediyorum. Murat Yıldırım, soyadlaşmışız aynı zamanda.
2: Evet abi.
0: Var ol Murat'ım.
2: Ben sabah da yazıyorum. Ben normalde pop kesinlikliyim de.
0: Eyvallah.
2: Akşam mesailerinde sen vazgeçilmez misin yani?
0: Var ol. Var ol.
2: %75 kalma sebebim de sensin yani.
0: Eyvallah. Murat böyle bir kitle var ya. Mesela dış yayınlarda falan da geliyor. Böyle geliyor bak, uzaktan geliyor. Ben podcastçiyim ama geldim. Oğlum aynı insan lan. Yayındaki de oradaki de aynı.
2: Ya abi,
0: Murat
2: şöyle,
0: da ondan.
2: Yani... Şimdi senin tam muhabbetin ortasında bir reklam ya da şey farkı bölünüyor ya.
0: Hmm.
2: Ya benim o an sanki böyle bir çalışma modun düşüyor. Ne
0: senin
2: bileyim.
0: Modunu yerim lan ben.
2: O yüzden ben bölünmesin diye hemen tak bir saat sonra podcast'ten dinliyorum yani.
0: Eyvallah Murat'cığım.
2: Ama
0: çok...
2: onda da üzülüyorum mesela, mesaj atamıyorum. Ulan diyorum atsam görür mü acaba telefonun başına mı?
0: Bazıları öyle zannediyor, buraya atıyor. Ben şirket hattını eve götürüyorum zannediyorlar.
2: Zaten bu mesajımı görmeseydin şey yazacaktım abi. Cumartesi pazar hangi gün şeydeysen, radyodaysan gelin yazı diyecektim.
0: Eyvallah.
2: Bir gün gel. Alem efendim aracını yakalayamıyoruz. Telefona bağlanamıyoruz. Geleyim orada alayım tişörtümü.
0: Gel bekleriz.
2: Sticker'ımı diyecektim.
0: Gel, gönderiyorum bir tane tişört, bir tane de sticker gönderiyorum sana.
2: Tamam, çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederim. Çok öpüyoruz, var ol.
2: Ben de öpüyorum. Çok selamlar Seval Hanım'a da. Kendinize iyi bakın.
1: Selam.
0: Aksel oluyoruz.

0: Aslı, bir kadın olarak çene tüylerimden utanıyorum diyor.
1: O bütün kadınların müzdarip olduğu tüyler, neden çıktığını bilmediğimiz.
0: Aslanım, karınca yumurtası yağı öneriyorum. Bak bir Google'layın bulursunuz.
1: Değil miydi bu?
0: Ben kendime uyguladım uzun süre. Kısa bir ara, aradan sonra. Abi çene tüyü nedir ya?
1: Var, göstereyim mi arada?
0: Ya belki hormon bozukluğu bir şey olabilir belki.
1: Öyle diyorlar ama bence değil ya. İnsani bir şey yani.
0: Tamam, karınca yumurtası ya. Bak ona bak. Bak valla bir Google'la.
1: Bu arada çıktı baktı.
0: Efendim, kısa bir ara dönüşünde beni ara yazanları arayacağız. WhatsApp'tan beni ara diyenleri. Geliyoruz, ayrılmayın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Her şeyim var annem.

0: haberleri Pazarama'da. Reklam.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakaladı.

0: 90 Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
1: Next. Liz Aydan Pırlanta Kalpli Annelerimize Özel Hediye Alternatifleri. Oval tektaş ve su yolu bilekliklerde Anneler Günü'ne özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Liz Ayda sizleri bekliyor. Liz Ay, bir aşk
2: var bir de Liz Ay. Anneme yakışan hediyeler vatanda. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde bir 10 Mayıs tarihlerinde

0: geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.

0: oran vergi avantajı sağlayın.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, kılçık hocam.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6 bin lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6 bin liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
5: Bu bir reklamdır.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: haberlerini sunar.
1: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı yarın saat 20'de oynanacak. Galatasaray sahasında Antalya Spor'u yenmesi durumunda 26. şampiyonluğa ulaşacak. 33. haftada düdük çalacak hakemler de belli oldu. Yarın oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Euroleague Playoff serisinde 2-1 önde olan Fenerbahçe-Beko bugün saat 20'de Zalgiris'te deplasmanda karşılaşacak. Sarı lacivertliler maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.
0: Hesap.com spor haberlerini sundu.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 14 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 48 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 24, Ankara 22, İzmir 27, Antalya 26, Adana 29, Kayseri 23, Trabzon 19, Erzurum 18 ve Diyarbakır 25 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Bir Gazi Ayıntap'tan. Osman abi selamlar, iyi akşamlar.
1: Selamlar, iyi akşamlar abi.
0: Ayakkabı tamircisi bir abimiz. Kendisi bayılırız böyle meslek erbaplarına.
1: Başta abi.
0: Nihat abi var bir de. Nihat Bey merhabalar, Samsun'dan.
2: Merhaba abicim.
0: Saygılar. Önce Osman abiye sorayım. Osman abi, neyinizden utanıyorsunuz veya neyden utanıyorsunuz? Mevzu bu.
1: Mevzu ben hani bir insan bazen bir insan diğerine küçük düşürürse ondan çok utanırım.
0: Evet ben de ya. Başkasının adına da utanıyoruz değil mi böyle?
1: Tabii aynen, başka kişilerin adına da.
0: Abi bence ben onu şeye benzetiyorum ya. Böyle egosu yüksekler yapar genelde onu. Onu da Einstein şöyle açıklıyor. Ego eşittir 1/ bilgi diyor. Bilgisi çok olanın egosu şey olur, düşük olur diyor.
1: Düşük olur, çok düşük.
0: Düşük olur. Evet. Böyle o tipleri gördüğümüz zaman ağzının ortasını terlikle vurasım, yemin ediyorum dövesim geliyor ya. Şiddet eğilimli bir insanım. Yani gerçekten öyle. Bazısı der ki ben değilim. Ben şiddet eğilim. Bazı sorunları konuşarak çözemeyiz abi.
1: Döverek çözemeyiz. Aynen. Bir de şiddetten çok utanıyorum.
0: Neyden?
1: Şiddetten.
0: Ha, şiddetten utanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet efendim. Peki babanız nasıldı? Döver miydi?
1: Yok, babam hiç dövmezdi.
0: Anne dövüyordu o zaman.
1: Anne de dövmezdi bizde. Biz dövme yasak bizde.
0: Abi tabiata aykırı ya. Birinin dövmesi lazım. Dayı mı dövüyordu?
1: Abi bizde dövme yasaktır. Oo. Bizde sadece insanı, çünkü niye bize anlattılar. Bir insan insanı döverse diğer dünyadan hesabını alacak.
0: He, ama dayak cennete çıkmadı.
1: Bize bunu öğretti. O söylenti abi, o söylenti.
0: Öyle bir şey yok yani.
1: Öyle bir şey yok.
0: Cennete gidiyor, dayak yok. Diyeceğiz ki ya, hani cennete çıkmış, yalan. Ama ben tamam, dayak belki üst seviye ama bir böyle bir ne derler, kontrolü sağlayan bir figür vardır yani. Dövmese de tabii, bakışlarıyla döver. O tabii, kimdi bakış, evde bakış, kimdi bakış, o babam anne mi?
1: Babanın bakışı yeter.
0: Yeter. Evet, tamam. Evet. Evet, aramızda dayak yiyen biri var, Nihat abi. Nihat abi orada mısın?
2: Buradayım abi.
0: Sizi döven biri var mıydı evde?
2: Döven biri maalesef yoktu abi.
0: Ben mi dayak yedim ya?
2: Yok şöyle, çok aksiydim, kaçıyordum. Fırsat bulamıyorlardı yani.
0: Yakalayamıyordu. Ulan
2: gerçekten, çünkü 45 yaşındayım ben. Eskilerin şeyi böyle, genelde ya odaya kilitlerlerdi, ben camdan kaçardım ya da bağlarlardı, o ipi çözerdim kaçardım yani.
0: Travmalarla dolu bir hayat. Osman abinin sesinin ferahlığıyla Nihat abinin paniğini anladınız herhalde. Osman abi şöyle konuşuyor. Bizde dayak yok. Veya doğru bulmuyoruz. Nihat abi de şöyle anlatıyor. Abi geliyorlardı, ben kaçıyordum. Travmalar abi.
2: Gerçekten kaçıyordum, evet.
0: Valla bizde annem çok dövüyordu. Babamdan ben hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum ama.
2: Ben babamdan bir defa bir tokat yemiştim. Kafamı duvara çarpmıştı. Onu da kardeşimi dövdüğüm için.
0: Hak ettim demek bu galiba.
2: Tabii ki hak etmiştik ama mekan cennet olsun.
0: Amin. Osman abi kaç kardeştiniz?
1: Biz 8 kardeşiz. Birimiz vefat eyledi, abilerinden birisi. 7 kardeş, 2 kız.
0: Of be.
2: Osman abiyle ortak yönümüz var. Biz de 8 kardeşiz.
1: Maşallah.
0: Bayram da geliyor. Şimdi sizin ev ne güzel olacak.
1: Tabii bizim ev bayram şenliği farklı olur. İlle de kurban şeyi.
0: Kurban bayramı olmasa gerek aynen, yok. Normalde aynen de buluştuğunuz zaman çok güzel oluyor yani.
1: Buluşuyoruz da kurban kesme, şey etme, işte böyle sonradan elgin altı bir de kebap olmaz mı? Oo.
0: Of. Bayram. Abi siz de doğru 7 kardeşsiniz. Danaya kimseyi almadan girebilirsiniz ya. 7 ortak
1: yok,
0: değil
1: abi,
0: mi?
1: Yok abi bizde öyle olmuyor. Biz herkes ayrı ayrı dana kurban kesiyor. Daha şenli oluyor.
0: Bunlar zengin Gaziantep'lilerden. Evet. Nihat abi.
2: Evet. Evet efendim.
0: Samsun'dan arıyor. Kendisi taksici. Sana özellikle sticker gönderiyorum. Durakta kim varsa taksilere yapıştırmanı istiyorum stickerları.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Osman abi sana da gönderiyorum. Kabul et lütfen.
1: Baş tacı, tamam.
0: Antep'e çok selam ederiz. Ben Antep'e aşığım. Çok seviyorum.
1: Aynen. Antep de seni çok seviyor.
0: Eyvallah.
1: Sabah programınızı da dinliyoruz, akşamı da.
0: Var olun. Çok zarifsiniz abicim. Ellerinizi öpüyorum. Alkışlarla uğurlarım. Görüşmek üzere.
2: İyi yayınlar.
0: Var olun.
2: Yayınlar.
0: Eyvallah.

0: Annem beni dinlene dinlene döverdi diyor. Lütfiye Hanım yazmış mesela. Şevval dövüyorlar mıydı
1: sizi? Annem dövüyordu beni ya.
0: Beni hala döver yani.
1: Beni de. Bak girişeceğim şimdi sana diye bir girişi var böyle. Allah'ım yani.
0: Ya bu tabii yani darp seviyesinde değil ama annelerin vardır ya. Bak babamdan ben hiç hatırlamıyorum bile.
1: Ben de.
0: 40 yaşındayım. Hatta babam bana sinirlendiği zaman balkona çıkar yani. Vallahi bile
1: ya. O da genel baba.

0: refleksi
1: değil evet, mi? Yani lan oğlum yürü buradan falan gibi bir şey yani. Bir sakin. Ama yani Osman abinin söylediği lafta bir aklıma kazındı bu arada yani. Ben şimdi onu döversem öteki dünyada ben öteki tarafta ben nasıl şeyini vereceğim diyor.
0: Bunu nasıl hesap ediyorlar? Ben oradayım. Hani sinir anında bunun hesap... Bir dakika ya durayım ben bir şey, öteki dünyada.
1: Evet abi o da bir olgunluk gerektiriyor işte ya. Onu o an hesap edemezsin.
0: Tabii.
1: Sinirli anında yani.
0: Tabii yani en yüksek evet. Anında...
1: Babam hiç vurmazdı da annem acımazdı. Hep anneler geldi abi. Hep üç kişilik dövüyordu demiş. Gömlek askısıyla dövüyordu. Neler gelmiş ya vay be. Evet.
0: Nihat abi de bağlıyorlarmış. Ben oradayım hala. Az önce bağlanan
1: kaçıyordum
0: abi.
1: Diyor ya.
0: Bağlıyorlardı falan.
1: Nihat abi şimdi bir taksiciymiş. Kaçma refleksi mesleğinde inşallah işe yaramıştır. Çocukken de öğrenirsen sonra onu yaşıyorsun. Sağlık sorunum olduğu için tükürük bezlerim çalışmıyor. Tükürük olmadığı için yemek yemekte zorlanıyorum. Misafire gidince de bundan çok utanıyorum diyor. Aa ne oluyor peki böyle
0: evet,
1: oluyor?
0: Ben de merak ettim.
1: Tükürük bezi... Hafize Hanım bir yazar mısınız efendim? Hafize Ana bir yazar mısın? Ne oluyor tükürük bezleri çalışmayınca? Hiç bilmediğimiz bir şey bu.
0: Ben de ilk defa duyuyorum.
1: Kızım 6 yaşında ne demiş? Size benzetiyor. Kimi? Fotoğraf mı geldi bu? He bir restoran var oradaki figürü benzetiyormuş. Ben bu kadar çirkin miyim ya? İğrenç. Kızınız benzetiyorsa bundan sonra öyle olmaya çalışırım. Ver bakayım. Çalışıyorum bu sebepten dolayı. Buna geçiyorum. Korkularımı göstermekten utanıyorum diyor. Ezik aciz gibi gösterdiğini düşünüyorum korkularım beni.
0: Benim de. Sizin öyle mi peki?
1: Ya ben söylerim.
0: Ne güzel.
1: Yani... Korku abi herkeste vardır yani. Sorsak Osman abi de bile vardı az önce. Dayak yememiş bir adam ama vardır. Korkuları söyleyebilmek lazım yani ne var ki bunda? Ayıp bir şey mi?
0: İnsan güçsüz hissediyor sanki.
1: Beni öyle zannederler.
0: Evet.
1: Ha. Bir tane korku söyle bakayım.
0: Top.
1: Futbol topu anlamında.
0: Evet.
1: Çünkü...
0: Evet. Çok ani oldu ya.
1: Evet, ani oldu hakikaten. Çünkü ortamda da abi ben girmeyeyim ortama ya. Vallahi ben korkarım.
0: Topu hiç girmeyeyim ben. Ben toptan korkarım.
1: Toptan ben de korkarım. Vallahi. Çünkü ne yapacakları belli olmuyor.
0: Tabii.
1: Topla yani top yuvarlak olduğu için tabii çarpar marpar o anlamda belli olmuyor.
0: Hiç
1: toptan toptan korkmak lazım abi.
0: Senin var mı?
1: Top.
0: Yükseklik peki?
1: Çok korkarım. Yükseklikten çok korkarım. Dur o zaman yeni bir parantez açalım. Korkularınızı bize bir yazar mısınız? Absürt korkularınız ama.
0: Tamam.
1: Yani evet. İşte ya bu arada ben soruyu Şevval'e böyle ciddi bir cevap beklemek üzere sordum ama top yani bu korkunu söylersen bunun acizlikle ne alakası var? Beni aciz zannederler diyor.
0: Çok isterdim böyle çocukken oyun oynardık. Ben de katılmak
1: top
0: isterdim.
1: Top bana gelir diye kaçıyor.
0: Evet tabii.
1: Allah Allah.
0: Evet. O yüzden ortada bir şey var ya onu...
1: Hayvan o sıçan diyebilirsin. Hayvan o hayvan.
0: Onu oynayamam.
1: Bir eylem değil yani. Rahat olabilirsin. Yanlış şarkı bunu çalmayacağım. Dur bir dakika elim çarptı. Ya burada bir sürü düğme var abi elim... Ya bu düğmeleri azaltalım ya. Abi her Selahattin yerimde abi düğme yazalım. Var ya. Her yerimde düğme. Sağ tarafım komple düğme. Abi bir dakika ya. Bir saniye ben bunu paylaşayım Instagram'da ya. Bak Allah aşkına ya. Elim bir yerleri çarpıyor stüdyoda benim sürekli. Bak şimdi bak düğmelere bak abi. Fotoğrafını bir çekeyim. Bekle. Instagram'a atıyorum abi. Fatih Yıldırım Comter'den bakın. Bak. Şimdi bu sağ tarafım. Tamam mı? Paylaştım. Bu sağ tarafım. Önümü de paylaştım. Solumu paylaşıyorum. Evet. Şimdi bak böyle bir yerde ben de anlatırken elini kolunu kullanan bir adamım kardeşim. Böyle robot gibi durmuyorum ki yani. Sürekli bir yerlere çarpıyor bir yerlerim. Vallahi bak ya.
0: Ama orada da çarpar ya. Bak
1: her yer. Evet Instagram attım. Fatih Yıldırım Comter'e. Oradan bakabilirsiniz. Korkularınızı sorduk. Ama böyle absürt.

0: korkular olsun lütfen. İlginç korkular.
1: Bir şey daha söyleyebilir miyim ben?
0: Buyurun efendim.
1: Kızgın yağdan korkuyorum. O yüzden gözlüklü yapıyorum ben o işi. Güneş gözlüğü takıyorum.
0: Gözüne gelmesin.
1: Tabii çok korkuyorum.
0: Şeyi tak. Havuz gözlüğü var mesela. Ben soğan doğrarken onları takıyorum. Onu takıyorum.
1: Bana gerek yok biliyor musun? Neden? Lens kullanıyorum.
0: Lensin delinir. Ha, yok şey...
1: Yok.
0: Anladım.
1: Soğan beni yakmıyor.
0: Soğan yakmıyor.
1: Tabii.
0: Lensleri yakmıyor mu?
1: Yok.
0: Her gün yeni bir bilgi vallahi. Bak bunu da yeni öğreniyorum.
1: Hiç yani. Bütün evdeki soğanları ben doğrarım.
0: Allah Allah, bilgiye bak ya.
1: Öyle. Deneyin isterseniz.
0: Lens mi taktırayım?
1: Hiç böyle 0.5'lik falan.
0: Çizdirince oluyor mu?
1: Onu hiç olur bence.
0: Yatağın üstündeki yorganı açtığım an içinde akrep gibi şeyler göreceğim diye korkuyorum. Benim de böyle bir korkum var diyor. Al. Ya bak, ben, ilginç bir korku yani.
1: Ben görmüştüm. O
0: yüzden. Vallahi benim geçen seneydi galiba, bir haber okuduk biz yayında. Ondan sonra bir ay kadar bir korkum oldu. Klozetten fare çıkacak korkusu. Böyle evet. Bir vallahi evet, böyle, evet. Böyle bir
1: yılan.
0: Evet fare. Yılan, fare, o haberler geldi. Amerika'da bir yerdeydi galiba, fare çıkmış klozetin içinden falan. Nasıl oldu bilmiyorum, etkilenmem ama etkilendim. Klozeti böyle bakıyorum, içine bakıyorum falan. Ses veriyor. Ha falan, korkutuyorum falan. Hani varsa gitsin.
1: İşlemden sonra kaçar muhtemelen.
0: Bir düze tuvalete bağırıyorum. Git! Abi uçak kokpitinde de bir sürü böyle düğme var. Konsantrasyon bozulmasın diye... Çelikle kaplı diyor üstü galiba demiş efendim.

0: Aşk her şeyi affeder mi? Dersin zamanla geçer mi? Dersin zamanla geçer. Hangi dersler geçmedik? Bu ders geçmez derdik geçerdi.
1: Aşk her şeyi affeder mi peki?
0: Asla. Ama para affede. Yani param varsa her zaman haklısındır abi.

0: Trafikte giderken önüme gelen kamyonetlerden korkuyorum ben de diyor. Benim annem. Abi sürekli dürtüyor ya. Ama dikkat et. Ya anne biz de araba izliyorum ya. Şu haberlerde tabii görüyor ya, kontrolü kaybeden kamyon işte şu kadar aracı biçti falan gibi şeyler görüyorlar tabii haliyle. Korkuyor yani, hem dürtüyor beni ama dikkat et oğlum diyor. Bir şey yani kaza yapacaksın yoksa bile yapıyorsun. Sokaktaki çöp konteynerinin yanından geçerken korkuyorum diyor. Her an kedi çıkacak zannediyorum. Çocukluk travmaları iyi ki.
1: Tabii kediler atlar bir de insanın üstüne.
0: Çöp atarken. Tabii. Ya sen elinde poşet, annen demiş ki şu poşeti aç, o at, 11-12 yaşındasın. Sen böyle ıslık çala çala gidiyorsun. Aşk her şeyi affeder mi? Hop fırlattın. Suratına bir de.
1: Bir canı çekmek istedim şu an.
0: Geldi mi suratına? Yapar. Kedi.
1: Kediydin yani, anladın mı? O kediydin bir de. Çok iyi.
0: Kedi şey ya, kızgın kedi yapıyor ya. Daha saldıracağım sana şeyleri yani. Matematik dersinin geri kalmaktan korkuyorum. Korku, absürt korkularınız. Birinin dedikodusunu yaparken o şeyi yazacağım diye korkuyor. Ayşegül Hanım. Karanlıkta mutfaktan salonu geçerken arkamdan biri geliyor korkusu. 6. katta oturuyorum. Oraya kadar gelen fareyi de baş tacı ederim demiş. Ercan. Ercanlı. Ercan Sezgin yazmış efendim. Gerçi yani ben de 13. katta oturuyorum.
1: Azmini tebrik ederim.
0: Oraya kadar fare gelmez herhalde yani.
1: Bunların da sağ solu belli olmuyor. Her yerden çıkıyorlar.
0: Fare yani. Abi bu hakikaten çıkabilir. Tabii. Yani. Hiç belli olmaz. Eve geç gelince hanıma yakalanmaktan korkuyorum. Benim de böyle korkum var. Hemen yatıyorum. Kaçta geldin dün gece diye sorduğunda da hatırlamıyorum ama daha Survivor bitmemişti diyorum. Çok güzelmiş, bunu beğendim. Harika. Korkularınız ama absürt korkularınızı sorduk. Başka ne var? Banyo dolabını kapatınca aynadan arkamdan bir başka kişi belirecek diye korkuyorum. Kargo ben evde değilken gelir de başkası alır diye korkum var.
1: Bende de var bu. Özellikle sorayım, annem değil mi? Yeşim dedi değil mi? Kime verdin?
0: Başkası verme değil mi?
1: Bizimki kapı numarasına ezberlemiş şeyi, girişi, şifreyi ezberlemiş, atıp gidiyor artık. Atıp gidiyor. De, tabii.
0: Artık kargocularla kankayız canım. Mesaj geliyor, Fatih Yıldırım kendisini teslim edilmiştir, ben radyodayım.
1: Bizim şey diyor, su yok mu ya, versene falan.
0: Ya eskiden bir diyalog vardı, bir de böyle bir kargocularla bir iletişim vardı. Merhabalar, merhabalar, bilmem ne kargonu arıyorum, merhabalar, kargonuz var, kapıya bırakayım mı? Tabii efendim, abi bir kod geldi, onu bir gönderir misiniz? Tabii, hemen söylüyorum, 126-113. Oldu, teşekkür ederim, iyi günler, sağ olun. Buydu değil mi? Şimdi nasıl? Alo. Abi bir kod var, söyle onu. 117-613. Tıt tıt tıt. Telefon kapanıyor. Lan bir teşekkür ederim de bir şey de.
1: Peki bir soru daha sorayım mı sana?
0: Lütfen efendim.
1: Günde kaç tane kargon geldi bir günde ya, en fazla?
0: Bana gelmez.
1: Hiç
0: yengene
1: mi?
0: Geliyor.
1: Kaç tane maksimum?
0: Sallamayayım, bir düşüneyim. Çünkü böyle konular çok sallamaya müsait. Gömeceğim diye. Dur bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5 tane kargo gördüm. Kapıda 5 kargo vardı.
1: Kaç geçen pazartesi günü 28 tane kargo geldi.
0: Annenle senin totalindir.
1: Sadece tabii. Benim.
0: Ya saçmaladın. Şu an uyduruyorsun şu anda.
1: Yemin ederim.
0: Ne aldın 28 tane Allah aşkına ya?
1: Herhalde bir kimseye bir şey bırakmamış olmam
0: milli gerekiyor. Takıma forma mı aldın? İlk maçta milli şey
1: toplu dünya kupasında. Toplu iyilik yapmış gibiyim değil mi bir yere?
0: 28 tane neymiş ya bu kadar?
1: Ne almadım ki?
0: Çorap aldın, her birini bir kutuya mı koydular? 14 tane aldım ama.
1: 28 farklı yerden alışveriş yapmışım.
0: Maşallah, maşallah, maşallah.
1: Biri beni durdursun.
0: Maşallah. Kargo. Evet, dur bakayım. Kapı önü kargo fotoğrafları geliyor. Aa, pardon. Dinleyicimiz kargocusunu kaydetmiş, tamam. İsmiyle WhatsApp konuşmasını atmış. Fotoğraflar şöyle sevgili dinleyiciler. Kapının önünde kargo var, altta kod var. Hemen altında kapının önünde başka kargo kutuları var. Aynı daire. Altta yine kod var. Yine bir kapı da.

0: var filan diye gidiyor öyle.
1: Ya çok iyi ya. Güzelmiş. İyi ki varlar ya.
0: Kargocular
1: evet.
0: mı?
1: Evet. Yerim onları gerçekten. Canlarım benim.
0: Evet. Radyoda biz o kadar para...

0: 28'e şaşırdıysanız beni hiç duymayın demiş ama yazmış bir de 35 tane kargo vardı diyor kapının önünde diyor.
1: Hemen yenmem lazım.
0: Kim abi o? 35 kargo ne alıyorsunuz bu kadar acil ihtiyaç? Ne lazım oluyor?
1: Ya oluyor ya oluyor. Ben şimdi hiç buna hiç yorum yapabilecek biri
0: tamam,
1: değilim.
0: Tamam anladım. Hakkım İçindekileri söylemek istemiyorsun ne aldın ama bu kadar kargo da fazla yani.
1: Tabii annem de aynısını söylüyor.
0: Abi anlamsız şekilde rüyalarımda yüksek bir yerlere çıkıyorum sonra aşağı inemiyorum. Acayip bir korku oluyor demiş. Benim de garip korkum budur demiş. Bilmiyorum, telefon mu çaldı az önce? Aa evet, Emre Sofoğlu diye bir çocuk. Çok uzun zamandır sizi dinliyorum abi, çok seviyorum, bayılıyorum falan diye mesajlar atıyor. Aradım kimsin nesin diye. Emre Sofoğlu ben dedi abi, seni çok seviyorum. Gece 3'te.
1: Ya.
0: Evet evet. Dedim ki sev de bu saatte sevme kardeşim. O aramış yine bak, Emre Sofoğlu.
1: Sofoğlu, Kenan Sofoğlu ile bağlantısı olabilir mi?
0: İnşallah yoktur. Emre Sofoğlu. Dinliyor galiba. Şaka yapıyor. Bizim Damla'nın erkek arkadaşı. Peki. Emre'cim çok öpüyorum güzel kardeşim. Herhalde konu kargo olunca Damla ile alakalı bir şeyler anlatacaktı. Ya da
1: o Damla'yı aradı. Ben kargocu anladım. Aradı zannettim. Telefon çalınca.
0: Yok bende yok kargocu numarası. Bir basketbol oyuncusu olduğum için basketbol maçındayken koçum bana bağırmasından korkuyorum diyor Ozan. Dur bakayım. Maksimum kargo sayım 17 idi demiş efendim. Bir de sayıyorlar bak böyle şeyleri.
1: Gurur çünkü.
0: Yani bugün yayında anlatırım. Konusu açılırsa. Peki. Şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra ya. Abi ne kadar iğrenç arkadaşlarım var benim ya. Tamam geçiyorum. Araya gidiyoruz. Aradan sonra meslek tahmini yapacağız. İki dinleyici ya da bir tane mi alalım, iki tane mi alalım?
1: İki ya.
0: İki mi alalım? Tamam iki dinleyici arıyoruz. Dinleyicilerimizden biri yorumcu olacak bizim gibi, soru soracak. Evet. Birinin de mesleğini bulmaya çalışacağız. Evet. Bu şartları kabul edecek iki dinleyici ihtiyacımız var. WhatsApp'tan ben müsaitim demeniz yeterli. Hatta yanına mesleğinizi de yazın bence. Yani müsaitim, işim şu falan gibi. Yani bağlanıyorsunuz, sizin mesleğinizi bulmaya çalışıyoruz. Yani biz biliyoruz da dinleyiciler bulsun diye sorular soruyoruz. Türlü sorular soruyoruz efendim. Kısa bir ara, aradan sonra devam ama siz WhatsApp'tan ben müsaitim deyin, Şevval sizi arasın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Perhol 90 lira, 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
6: Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor.
7: Lizay, bir aşk var bir de Lizay. Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
8: Bu anneler gününde de sürprizin adresi belli. Annelerin favorisi Evidea, mutluluk dolu fırsatlarla geliyor. Şıklığıyla göz kamaştıran Soft Bloom çift kişilik nevresim takımı 1400 lira. Bana hafif bir şeyler lazım diyen anneler için Soft Rete çift kişilik pikelerse sadece 559 lira. Hemen Evidea mağazalarına ya da evidea.com'a uğrayın. Binlerce seçenek arasından anneniz için en güzelini seçin. Burada.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
1: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
3: tak. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele Kılçık Hocam.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Arif Serin, Ankara değil mi? Arif Bey merhaba, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Saygılar efendim, Arif Beyciğim. Nihat Bey var bir de, Nihat Beyciğim.
1: İyi akşamlar, merhaba Fatih Bey.
0: Merhabalar efendim, iki tane şahane sesli erkek. Böyle karizmatik sesli erkekleri biz severiz efendim.
2: Evet.
0: Kendimi çok vasıfsız hissediyorum. Arif mesela tam radyocu sesi var. Arif Beyciğim hazırsan sizin mesleği bulacağız.
1: Tabii buyurun.
0: İyice havaya girdi bak. Gecikmeli cevaplar.
2: Görüldüyoruz.
0: Evet, şu an görüldüydük. Nihat Beyciğim.
1: Buradayım. Bu ben daha, biraz heyecanlandım.
0: Bu daha cool. Ne heyecanlanıyorsun ya? Benim heyecanlanmam lazım. Nihat'la konuşuyorum.
1: Yani her gün dinlediğimiz program ama biraz heyecanlandım. Ama bakacağız.
0: Neyine bakacağım be, seni hızdır.
1: Besteye bakacağız artık.
0: Nihat Beyciğim çok teşekkür ederim. Siz beni bir de hamamda görün. Hamamda çok acayibimdir. Bir gün inşallah bir gün hamamda beraber. Arif abi böyle bir şey organize etsek gelir misin? Hamam organizasyonu.
1: Valla ben gelirim, ben çok seviyorum. Ayda bir gidiyorum.
0: Sen de aşırı isteklisin abi, ben korktum ya.
1: Abi gelinir de tabii şartlar uygun olursa, yani müsait olursak.
0: Hamamın İstanbul sıcaklığı anlamında şartlar değil mi? 50 dereceyse gelirim diyor. Hazırsanız Arif abinin mesleğini buluyoruz. Nihat abi önce ben, sonra sen, sonra Şevval soruları soruyor. İlk bilen ve 100. bileni Alem FM tişörtünü yapıştırırız efendim. İlk ben soruyorum. Arif abi mesleğin okulu var mı?
1: Var tabii ki. Ben soruyorum.
0: Nihat abi sor demeyeceğim ama ona göre tak tak tak hızlı ilerleyelim.
1: Tamam. Mesleğin üniforması var mı? Forması yani öyle belirli bir forma yok ama tabii ki giymek gerekiyor.
0: Güzel cevap.
2: Her yerde yapılabiliyor mu?
1: Her yerde yapılabilir ama öyle açık alanlarda, öyle sıradan bir yerlerde yapılmaz.
0: Peki ayakta mı yapılır, oturarak mı?
1: Kesinlikle ayakta. Kadınlar yapabiliyor mu? Çok nadir.
2: En çok neye ya dokunuyorsun?
1: Vallahi
0: çok kilit soru biliyor musun?
1: Yani o öyle bir soru sordu.
0: Abi demir de, demir.
1: Demir diyeyim, tahta diyeyim.
0: Evet, diğerini de mi anlarlar çünkü?
1: Evet, evet.
0: Alfa böyle bir evet dedi ki, aa evet, evet, evet, evet. Güzel. Kim sordu? Nihat abi sordu en son.
1: Şey var mı? Bir alet, hırdavat, böyle kullandığı bir şey var mı? Tabii ki var, var.
0: Alet, edevat.
2: Peki en çok nerenizi kullanıyorsunuz?
1: Kesinlikle ellerim, o kadar da söyleyeyim.
0: Peki hafta sonu çalışıyor musunuz?
1: Çalışıyorum. Valla ben tıkandım.
0: Pas diyebilirsin. Tamam, pas dedi.
2: Kafanıza bir şey takıyor musunuz bu işi yaparken?
0: Ya dert tasa olarak değil abi. Yani fiziksel bir şey evet anlamında.
1: Yok, takıyorum tabii ki, mecbur.
0: Mecburen takıyor. Hmm, o zaman kıl düşebilir. Doğru mu anladım? Öyle bir iş.
1: Kesinlikle. Peki ekiple çalışıyor mu? Ekip.
0: Kalabalık ekip mı? Işimi. Ekip işi mi?
1: %80 kalabalık da oluyor, tek de olabiliyor. Mesela benim kendi çalıştığım yerde ben tekim.
0: Tek. Arif abi koku var mı ortamda?
1: Harika. Kokular.
0: Öf be.
1: Sen damardan girdin de daha hala yani zorluyorsun beni ama dur bakalım.
0: Dur bakalım. Nihat abi sendeyiz.
1: Peki mesleğin çıraklığı var mı?
0: Öyle abi bir iş canım, mi?
1: Tabii ki çıraklıktan gelmezsen olmaz. Hmm. Öyle pat diye yapılacak bir meslek değil.
0: Okulu yok. Alaylı bir iş ve çırak olmak zorundasın. Öyle bir iş.
2: Evet.
1: Tabii ki.
2: Yaparken terliyor musunuz?
1: Bayağı. Şevval abi.
0: Oğlum bu ne biçim soru ya? Peki. Ben mi soruyorum? Ben soruyorum. Arif abi, Nihat abiye bu işi öğretsen ne kadar sürede öğrenir?
1: Öğrenemez. Bu yaştan sonra.
0: Ne dedi? Ne dedi? Nihat abi öğrenemezmişsin, öyle söyledi.
1: Yani altyapısı yoksa diyeyim. Altyapısı varsa saygısızlık yapmayayım. Altyapısı varsa öğrenir. Altyapı yoksa sıfır.
0: Nihat abi bence toparladı. Güzel cevap verdi Arif abi.
1: Bence de toparladı ama ben de çıraklıktan gelme mesleğim var ama tabii sonradan olmayabilir. Doğru.
0: Sizde o zaman koku yok belki. Arif abi diyor ki koku var, çok güzel bir kokuyor burası dedi bir de yani. Öyle bir kopya verdi bize. Peki Nihat abinin bir tahminini alayım önce. Nihat abi ne olabilir Arif abinin işi?
1: Valla ben ne bileyim, baştan bir hamamcı gibi geldi bana.
0: Tamam. Şimdi ne geliyor?
1: Şimdi çok koku varsa şey yapamadım yani. Bilemedim.
0: Peki, ben tahmin edemedim. Peki ben bir soru daha sorayım o zaman. Arif
1: demek
0: abi,
1: bir soru geliyor senden. Anlaşıldı.
0: Evet evet. Arif abi, bu yaptığın işte bir şeyi mıncıklıyor musun?
1: Yani bayağı mıncıklıyorum. Ondan hem mıncıklıyorum hem vuruyorum.
0: Hem mıncıklıyor hem vuruyor. Nihat abi, var mı aklına gelen bir şey? Ne olabilir?
1: Tamam, benim aklıma tellal geldi yani.
0: Hayır, hayır değil.
1: Sen kafayı bozdun tellakla abi. Ya,
0: değil değil, onlar değil. Çok başka bir yerdesin Nihat abi.
1: Fatih abi.
0: Hı.
1: Ben bir şey soracağım.
0: Sor.
1: Memleketimi söylesem bilebilir mi acaba?
0: Yok. Yok, dur şimdi. Dur, kafamızı karıştırma bir dakika ya.
1: Tamam.
0: Bir saniye. Meslekler devam. O öyle hemen bilir. Ben tahmin ettim senin memleketin neresi olduğunu. Evet. Öyle hemen bilir.
1: Evet.
0: Peki Nihat abi, sorabilirsin.
1: Vallahi ne sorayım? Her şey soruldu gibi geldi bana.
0: Tamam, şey var sorsun.
2: Peki böyle farklı şey çeşitleri var mı bu yaptığınız şeyin?
1: Tabii canım, sınırsız diyebilirim yani.
0: Sınırsız.
1: Çeşit çeşit.
0: Bu arada dinleyicilerin tahminleri ekranımda sadece ne yazıyor biliyor musun? Masör. Hem mıncıklıyorum hem vuruyorum dedi ya.
2: Vuruyorum.
0: Vuruyorum mu, nasıl masöre bağladınız ya?
1: Abi mıncıkladıktan sonra havaya kaldırıp küt diye vuruyorum.
0: Doğru
1: yani.
0: Evet, bu iş öyle yapılır.
1: Allah Allah.
0: Doğru söylüyor.
1: Benim şimdi bir tahminim var.
0: Nihat abi, aman dikkatli ol.
1: Yok yok, şey... Hamur ustası olabilir mi?
0: Değil abi. Değil. Maalesef değil. İki tane deliği bağlamış yayına. Bir tane de değil. İkisi de deli. Peki Arif abi, ben sorayım bir tane o zaman.
1: Tabii.
0: Bu işi yapanlar.
1: Evet.
0: Böyle bu iş yapanları genelde sokak aralarında, dükkanlarda mı görürüz?
1: Tabii ki oralarda da görürsünüz. Cadde üzerinde de görürsünüz.
0: Yani sokağa AVM çıktık mı mutlaka görürüz.
1: %99 diyebiliriz.
0: Güzel cevap. Evet.
1: Sokak üstünde.
2: Böyle ağzıma ver teklifleri alıyor musunuz? Hani böyle, yani böyle fotoğraf çekilmek için falan.
0: Evet, öyle böyle fotoğraflar vardı yani, turistler gider böyle şöyle tutun da ben ısırayım onu yiyeyim. Öyle bir iş mi bu?
1: Yani o çok açık olur ama tabii çok fotoğraflarımız var.
0: Evet, genelde öyle fotoğraflar çektirilir.
2: Evet.
0: Evet. Daha kopyanın kralını verdik. Nihat abi bil artık.
1: Galiba bildim.
0: Neymiş?
1: Dondurmacı.
0: Hayır. Hayır. Hayır değil. Hayır.
1: Nihat Bey'i alalım yayından ya.
0: Nihat abi bir şans daha abi be, hadi be.
1: Vallahi sokak.
0: Abi sıcak bir şey, sıcak.
1: AVM'de
0: evet, AVM'de de var, sıcak bir şey abi.
1: Buldum, tulumbacı.
0: Hayır abi, hayır ya. Abi niye tatlıdan gidiyoruz ya?
1: Ben ağlayacağım artık ya.
0: Arif abi, ağlatmayacağım seni. Nihat abi bilecek şimdi. Hadi Nihat abi be.
1: Bilmiyorum abi, belki de benim mesleği sorarsınız. Abi ben ona... Yani yayından çıktıktan sonra memleketimi söylesem gene bilemez bu. Nihat Bey al.
0: Nihat yani. Abi bileceksin abi, inanıyorum. Nihat abi şöyle düşün. Duman var. Sıcak. Duvarlarda ünlülerin fotoğrafları var.
2: Yaparken terliyor.
0: Yaparken terliyor. Böyle eliyle mıncıklıyor.
2: Vuruyor bir de.
0: Vuruyor. Ne o?
1: Vallahi bilemedim.
0: Hani Türk iş bilmem ne.
1: Aa, lokum.
0: Ah be abi be. Değil değil, lokum değil. Reklamlardan sonra açıklayacağız. Nihat abi çok teşekkür ederiz. Var ol. Çok
1: İyi
0: eğlenceli
1: yayınlar.
0: Bir adamsın çok gerçekten. Çok eğlenceli. Arif abi, reklamlardan sonra bağlan, kendin söyle.
1: Tamam, ben mi arayayım siz mi arasınız?
0: Biz ararız bebeğim. Tamam, kısa bir ara geliyoruz, ayrılmayın.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
3: Reklam.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler Günü'nde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
9: Sherlock Holmes,
10: James Moriarty.
8: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
11: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
8: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
12: En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1, 10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
14: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: Poli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.

0: Yaratıcı Max. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok, aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
7: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
6: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
7: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
6: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
8: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
11: Hayır, kadın doğru söylemiyor. Arif abi orada mı? Arif abiciğim.
12: İyi akşamlar, buradayım.
11: Tekrar iyi akşamlar. Arif abi ne iş yapıyor? Arif abiden duymak isteriz.
12: Abi ben memleketim Gaziantep, mesleğim kebapçı.
11: Bayılırız. Söylemesi ayıp, dün yedim bir Adana ve İstanbul'un en iyi yapan yerlerinden birinde yediğimi söylemek istiyorum Arif abi. Bu tabii evet, kişiye göre değişir ama bir kebabın iyi olduğunu nasıl anlarız? Bize bir tane söyle yeter, sürem yok. 30 saniyen var ama senden duymak isteriz. İyi kebabı abi, nasıl anlarız?
12: Abicim iyi kebabı bir defa kesinlikle dökülecek. Şişte dökülmeyecek ocağa. Tenseye geldiği zaman, pidenin üstüne, lavaşın üstüne geldiği zaman dökülecek. Tane tane olacak.
11: Tane tane olacak.
12: Evet,
11: zaten Arif abi kokudan anlaşılıyor kebap değil mi? Tabii. Koku da veriyor kendini ele.
12: Tabii. Evet. Onu kuyruk yağsız bir defa kebapta olmaz. Onu bir defa kesinlikle kuyruk yağı onun ana maddesidir yani.
11: Böyle kebapçıların muhabbetlerini dinleyin, şöyle şeyler anlatıyorlar. Abi işte yaşına gelmemiş olacak, çiftleşmemiş hayvan olacak, şu bölgeden olacak falan değil mi? Böyle şeyler var sizde.
12: Var. Tabii de Fatih abi senden tek ricam Gonca ile çok uğraşma. Sena sana abicim diyor. Koyun yiyeceksin programda. Vallahi pazartesi görüşmek üzere.
11: Eyvallah.
12: Umut abiyle seni özellikle vallahi topa tutarım.
11: Tamam. Arif Serin, akşamla oluyoruz. Arif abi görüşürüz.
12: Görüşürüz.
11: Dükkanın adı ne dükkanın? Adı ne dükkanın?
12: Ankara'da Etli Otlu restoranttayım ben.
11: Tamam, oradasın. Arif abi bulursanız selamı iletin sevgili dinleyenler. Görüşürüz Arif abi.
12: Abi sağ olasın. İyi yayınlar.
11: Ben gidiyorum. Yarın bir aksilik olmazsa beraberiz. Şevval sağ ol.
13: Siz sağ olun.
11: Ne yarın buradayız? Pazartesi buradayız. Kafa gitti. Kafa gitti. Doğru cevap veren birinci ve yüzüncü dinleyicilerimize de tişörtü göndereceğiz. Pazartesi görüşürüz. Ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
14: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
10: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
15: Kızım ne gerek vardı?
16: Günü.
15: Oğlum niye zahmet ettin?
16: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
10: Reklam.
17: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında.
13: düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
18: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
19: Next. Lizay'dan pırlanta kalpli annelerimize özel hediye alternatifleri. Oval tek taş ve su yolu bilekliklerde anneler gününe özel fiyatlar, iki farklı hediye seçeneğiyle Lizay'da sizleri bekliyor. Lizay, bir aşk var
20: bir de Lizay. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
21: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.

0: Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: En güzeli annelere yakışır. Anneler gününe özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun. Pilot Garaj Şoto
0: Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
7: Saat 20. Bu bir reklamdır.
8: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
9: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
8: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
9: Allah'tan.
8: Sigortadan hallederiz.
9: Sigortadan halledemeyiz.
8: Niye halledemeyiz?
9: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
8: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
7: Bu bir reklamdır.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.

0: Birazdan reklam.
1: Çok uykuna getirir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getirir.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam.

Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde. Çeşit çeşit getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Reklam.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü

0: Almanya'da gaz çıkarmak ayıp değil. Ama geğirmek çok kaba demiş efendim. Tam senlik memleket.
1: İnsan sağlığına yararlıymış diyorlar.
0: Ne?
1: O gaz.
0: Oğlum zaten içinde durmasın. Tabii ki yararlıdır yani.
1: Hayır, başka insana da yararlıymış.
0: Nasıl başka insana da yararlıymış?
1: Yani soluyunca...
0: Ben senden öyle yararlanmak istemiyorum.
1: Ama bilim adamları açıklama yaptı.
0: Ben senden öyle yararlanmak istemiyorum. Bilim adamı Allah aşkına ne işi gücü yok şey mi çıkında? Merhabalar, merhaba. Herkese selamlar, herkese merhaba. Nasılsınız? Biz bilim adamıyız. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Tamam. Merhaba. Sağ olun. Halk karşımıza mı halk?
1: Buradayız.
0: Çünkü gaz çıkarma var ya halk.
1: Evet.
0: Başkası yanında gaz çıkarırsa sana yararı var. Tamam.
1: Öyle miymiş?
0: Öyle. Ben bilim adamıyım, araştırdım, söylüyorum. Tamam.
1: Ne gibi faydası var?
0: Ya oğlum bilim adamıymış da lan. Benim her dediğimi sorgulama. Allah Allah.
1: Tamam, başlıyoruz o zaman.
0: Hadi bakalım beraber. Yan tarafa doğru.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.

0: Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM, bendeniz Serdar Gökal. Mayday mayday.
1: Mayday mayday. Serdar yayında başlar. Belediyemizin dev hizmeti.
0: Serdar yayında başlar sevgili dinleyenler.

Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum sevgili dinleyenler. Hemen bakıyorum, bakıyorum. Bir dakika, bir bakayım. Nerede, nerede, nerede? Evet, inin. Bir bakayım, şöyle. İyi geceler. Bu geceki yayın şifrelerini devamlı unutanlara gelsin demiş efendim. Hemen bir bak bakayım madem. Şifrelerini devamlı unutanlara daha önce armağan etmiş miyiz? Daha önce armağan etmiş miyiz? 0-536-901-8902 0-536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Konuyu vereceğim ve konuyla alakalı en güzel, en mizahi, en eğlenceli katılım gösterenlere canlı yayında bir adet Alem FM tişörtü hediye olacak.

Devamlı şifrelerini unutanlara gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. O zaman devamlı şifrelerini unutanlara gelsin bu yayın. Bütün şifreleri aynı olan var mı efendim içimizde? Hepsi mesela. Ha, bu da hedef göstermek gibi olmasın ama yani. Hepsi aynı olan var mı? Acep.

Amerika uzaylı belgelerini açmış, isteyenler bakabiliyor demiş efendimiz. Yani baba yıllardır ben buradayım işte. Yani uzaylı belgesi dedi, her gün canlı yayında. Yani yıllardır buradayım. Aşk olsun. O benim demiş efendim. Bütün şifreler aynı olan mı? Abi pazar günü uzun yola çıkacağız. Telefon şakası var mı? Saat 1'e denk getir. Vallahi sevgili dinleyenler. Galiba var. Galiba var yani. Galiba. Bilmiyorum. Var. Evet var, saat 1'de. Ben anons edeyim de olmazsa olmaz artık. Ne yapayım yani. Bugün yarın çalışıyor. Hani bugün malzemeleri çalışacağız. Yarın iki tane malzeme vardı. Bir tanesine ulaşamadım. Bir tanesi de patladı. Artık patladı. Sebebini söylemeyeyim niye patladığını. Boş ver. Canım sıkılıyor çünkü. Bugün işte oturacağım. Çok şey, nasıl söyleyeyim, çok uzun saatler, artık gece saat kaça kadar sürer ne yapar bilmiyorum. Malzemeleri şöyle bir eleyeceğim. Yarın öğleden sonra stüdyo kapanacağım. Pazar günde bir şaka yetiştirmeye çalışacağım. Zannediyorum yaparım sevgili dinleyenler, zannediyorum yaparım değerli dinleyenler. Ama bugünkü o şey, yani o iki şaka patla. Birine ulaşamadım ve arıyorum açmıyor. Hani dolandırıcı zannediyor yüksek ihtimalle. Şakalar genelde bundan da patlıyor. Ya eskiden ne güzel ya, hiç böyle bir dert yoktu. Eskiden sadece izin alamadım derdi vardı. Ben şaka patladı dediğim zaman izin alamadım derdi vardı. 40 yılın başı 10 şakada bir teknik problem oluyordu. Mesela şaka 15 dakika. Hani sistem kendi kendine milyon dolar da harca mesela, ne bileyim, kaydetmemiş. Bozuk kaydetmiş, bir şey olmuş. 10'da bir oluyordu, onu saymıyorum bile. Genelde mesela patladı dediğim izin alamıyordum. Şimdi öyle değil abi. Şükür. Şükürler olsun sevgili dinleyenler. Hani tanınıyorum patlıyor. Karşı taraf yemiyor patlıyor. Yapıyorum izin alamıyorum patlıyor. Ondan sonra başka. Karşı taraf fena oluyor, yarıda kesiyorum, durun bir dakika sıkıntı yapmayın diyorum. Hani yani vicdanım el vermiyor, patlıyor. Ondan sonra yani yine böyle teknik problemlerden patlıyor falan. Ve eskiden bir taneydi, şimdi yok ya vallahi billahi. Yani bir de o kadar uğraşınca hani 15 dakikada dinleniliyor, bitiyor şaka, ama bak bu iki tane şaka var diyordum ya, valla bir tanesinin özellikle 3 gündür falan peşindeyim ya, 3 gün boşa gitti yani. Aha yani aha. İyi yayınlar, Osman Gazi Köprüsü'nün ismini bana sorun demiştim, bir sorayım dedim demiş efendim. O yazmışın olmuştu Osman Gazi, tamam. Mırç'tan beri aynı şifreler Serdar'cığım, Fethiye'den selam, merhaba. Mırç, IRC. NS Register, şifre mail.

Sizce uzaylılar dünyayı ziyaret eder mi? Bence etmez. Yani Google'daki yorumları görürse etmez bence. Bence etmez. Ya far takımına çeyizimi aldım yazdıranlar var ya. Vallahi billahi yani. Sen uzaylı olsan Allah aşkına Google'daki yorumlara baksa gelir misin? Buraya gelir misin? Söyle bana. Twitter'a baksan gelir misin mesela?

Uzaylılar var, bir gün göreceksiniz. Ya hangi gün? Bu uzaylı var diyenlere de daha önce söylemiştim. Uzaylı yok deyince sanki var da var olan bir şeyi inkar ediyormuşçasına hakaret ediyorlar mesela. Uzaylı yok diyorsun mesela. Ya işte salaksın, nasıl yok ya, salak. Uzaylı nasıl yok? Bunca evren, kainat, yalnız mıyız ya? Hani nerede abicim? Sanki var yani, birinin teyzesinin oğlu uzaylı sanki ve ben inkar ediyorum. Yok ya, böyle şey. Yani var da etmiyoruz ya ki ya.

0: Uzaylı da sanıyor ki dünyalı her gün helva yiyor değil mi? Vallahi yani. Uzaylı da öyle zannediyor. Helva yiyor her gün. Evet, konu önerisinde bulunabilir miyim? Ayrılma taktikleri demiş efendim. Ayrılma taktikleri kimden ama yani? İşten ayrılma taktiği bahanesi, sevgiliden ayrılma bahanesi, eşten ayrılma bahanesi, arkadaştan ayrılma bahanesi. Olur ya bahaneler ama şey nasıl söyleyeyim? Hani ayrılma bahaneleri ne mesela? İşten ayrılma bahaneleri ne olabilir? İşten ayrılma bahaneleri ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Gelmedi biliyor musun aklıma? Uzaylılarla alakalı tabii. Abi bak hep söylüyorum. Her şey, her platformda atarı olan şey. Ben YouTube videosu çekeceğim, ne çekeceğim diye düşünmeyin. Size 2-3 tane konu vereyim. Her şekilde atarı var. 1. Burçlar. Bilsen bilmesen sonuna kadar salla. Millet astronomi ile astrolojiyi karıştırıyor zaten. Bunların ikisinin ayrımını bilmeyen insanlara istediğin şeyi anlatabilirsin. İstediğin şeyi anlatabilirsin. 1. Burçlar. 2. Rüyalar. Bilmiyor, böyle elle tutulur bir şey yok ya, salla. Kim sana çıkıp yalan söylüyorsun diyecek. Evet. Aslan burcu şizofren desen kim diyecek? Doktor raporu mu var? Şizofren de şizofren çıksın. Balık burcu deli desen kim sana bir şey diyecek yani? 2. Rüyalar. 3. Uzay. Moruk, elle tutulur bir şey yok ya, salla. Sabaha kadar salla. Al sana YouTube şeyi. Ya sadece bunlardan villa alan var arkadaşlar ya. Hani sadece yani. Sadece bunlardan alıyor yani villa. Söyleyeyim, etrafında da var birkaç tane. Hani işi bunlarla başladı, ondan sonra danışanlarım var demeye başladılar. Enteresan. Değişik bir kafa var yani bizde de. Baktığın zaman herkesin böyle gözler çakmak çakmak falan. Bunlara nasıl prim veriyorlar? Vallahi anlayabilmiş değilim yani harbiden. Gerçekten. Ama bu üç tane konu her yerde atarı var. Radyoda ver gider sabaha kadar. Televizyonda ver gider sabaha kadar. YouTube'da yap gider sabaha kadar. Hani gider de gider. Çünkü ispat yok.
1: Alo.
0: Alo.
1: Abi bir dakika.
0: Merhaba deli, abi. Merhaba deli oğlan.
1: Merhaba abi.
0: Rüya tabirlerinden anlar mısın deli oğlan?
1: Abi anlayabildiğim kadar.
0: Nasıl anlayabildiğin kadar? Uzaylılarla alakalı bir fikrin var mı?
1: Uzaylılar vardır abi, gerçektir. 18 bin alem gerçektir. Melekler zikirle beslenir.
0: Ya güzel kardeşim, elhamdülillah seçimimiz belli. Ben sana uzaylılar var mı diyorum. Yoksa alemlerin, onun bunun varlığına, her şeyine biz de inanıyoruz yani.
1: Var abi.
0: Hani böğüyü hiç dinlemedin mi? Ben hep söylüyorum. Millet diyor ki mesela abi yalan dolan. Ben herkesin inancına saygım var. Ben inanan bir insanım. Bu sebeple benim inancıma da saygı duyulsun isterim. Ben sana başka bir şey var mı demiyorum. Uzaylı var mı diyorum kardeşim.
1: Var abi.
0: Nasıl var? Yani seni kaçıp içine bir şey mi koydular? Nasıl bu kadar eminsin?
1: Yok, geçen sene şeyde geldiler, 51. bölgeyle şeyde anlaşmaları var.
0: Nereden biliyorsun? Amcam mı anlattı? Nereden biliyorum? Bir dakika dur bir dakika oğlum, bölüm bölüm gidelim. 51. bölgeye geçen sene geldiler. Doğru mu?
1: Geçen sene dünyayı izlemeye geldiler. Şeyleri, kırıkları değiştirmeye geldiler ya.
0: Kırıkları mı değiştirmeye geldiler?
1: Evet. Çok çok derin konular abi bunlar, şimdi ben burada konuşamam ki ben bunları.
0: Tabii derin konu. Biz anlamayız.
1: Abi anlatabildiğim kadar anlatayım ben.
0: Konuşamam.
1: Geçen sene hani bir şey gelmişti ya, hani böyle dünyanın etrafını döndü böyle. Değişik hareketler sergiledi. Fizikçiler falan konuştu. İşte o uzaylıydı.
0: Uzaylı mıydı o diyorsun?
1: Evet.
0: Allah Allah. Meteor diyorlardı hani.
1: Meteor değil abi. Onun içinde uzaylı, şey üstünde uzaylı var. Allah gönderiyor. Allah şey kırıkları değiştirmek için. Ondan sonra şeyleri, evreni zaten Allah yönetiyor abi.
0: Allah Allah. Yani enteresan. Bizi bilgilendirsene kardeşim biraz. Vallahi yani sen konularla ilgili misin?
1: Evet abi, ben bunların hepsini şey ben abi yani bunları master demeyeyim de, master yapmadım, daha da yapacağım.
0: Anladım kardeşim. Yaparsın inşallah. Peki bundan inşallah. Sonra sormuş olduğum soruları dini şeylere bağlamadan bildiğin kadarıyla cevap verebilecek misin acaba?
1: Abi dini şeyleri nasıl bağlamayayım? Her şey dinle alakalı zaten.
0: Ya tamam kardeşim, bak yine diyorum yani. Herkesin inancı kendine. Herkesin inancına saygı duymamız lazım. Eyvallah. Bak yine diyorum, biz inanan insanlarız tamam. Ama
1: evet,
0: hani diğer insan, bas düğmeye. Bas kardeşim düğmeye, bas. Güzel, güzel kardeşim.
1: Düzgünce anlat.
0: Güzel kardeşim, susmuyorsun bak. Güzel kardeşim, susmuyorsun.
1: Tamam abi.
0: Her şeyden örnek veriyorsun, değil mi?
1: Tamam abi, dinle.
0: Bir dakika,
1: dinle
0: bak. Kardeşim benim, güzel kardeşim benim.
1: Efendim abi.
0: Çarpı yiyeceksin, çok az kaldı.
1: Efendim abi.
0: Her şeyden örnek veriyorsun, değil mi?
1: Değil yok mi? Abi özür dilerim.
0: Yok
1: abi,
0: bak dinle. Oğlum Allah Allah.
1: Her şeyden örnek veriyorum abi. Evet.
0: Tamam, evet, her şeyden örnek veriyorsun. Peki temeli olan hoşgörü nerede? Hani, hani demin dediğini kesmeseydik biz senin. Şimdi nerede senin hani bu söylediğin her şeyin temelinde yatan hoşgörü nerede kardeşim sence?
1: Abi hoşgörü zaten var da karşıdakiler hoşgörü görmüyor.
0: Nasıl hoşgörü var da sen? Öpüyorum hadi iyi geceler hadi. Hadi abicim hadi. Hadi kardeş. Adem bas. Düğmeye bas. Bas şöyle. Tamam. Abi. Kurban olduğum Allah'ım. Bu kadar güzel şeyler yaratmış. Hani en, ben hep böyle de söylüyorum. Benim herkesin inancına saygım var. Ben inancı olan bir insanım. Benimkine de saygı duyulsun isterim. Ama bütün her şeyin temelinde yatan hoşgörüyü de unutmamamız lazım sevgili dinleyenler. Bizim yani her şeyin temelinde yatan hoşgörüyü de unutmamamız lazım sevgili dinleyenler. Yine de doğrusunu siz bilirsiniz yani. Yine de doğrusunu siz. İşte bunlar hep şey mesela hani hocalara işte sakız orucu bozar mı yerine başka sorular sorsak bence bu da olurdu yani. Bana sorarsan. Yani sakız orucu bozar mı yerine? Hani kusura bakmayacak bu kardeş. Bizi her yerden her çeşit insan dinliyor. Bu sebeple hani ben başladığım günden beri hep sayarım. 5 ana madde: spor, din, dil, ırk, siyaset. Bana gülenlerin bunlarda neyi seçtiği beni hiç alakadar etmez. Benim kendi seçimlerim belli. Kardeşe de aynısını tavsiye ederim. Hani uzaylı yok diyenler aslında inanıyorum deminki konuşmadan sonra şimdi uzaylının var olduğuna yani. İnanıyorum ya aslında.

Adam ne güzel anlatıcı. Niye kestin demiş. Kesmeseydim adamın adresini istiyordun çünkü şu an benden. Kesmeseydim. Serdar ne diyor, versene bir şunu diyecektim bana.

0: Uzaylı yok yazmış biz direkt. Şimdi bak ben yok yerine de soruyorum yani. Hani nasıl? Varsa nasıl, yoksa nasıl? Konu nedir demişler. Konu uzaylı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Herkesin bir fikri vardır yani, değil mi? Herkesin. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyi Allah'a şükür.
0: Sağ olun abi, ben de iyiyim.
1: Tanıyamadım.
0: Efendim?
1: Tanıyamadım.
0: Ben yanlış mı çevirdim abi acaba? Özür dilerim. Şey, radyodan arıyorum. Serdar ben.
1: Aa, Serdar sen misin?
0: Ha, benim abi. Ben.
1: Merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Uzaylı yok demişsiniz. Direkt net olarak uzaylı yok demişsiniz.
1: Evet.
0: Anladım. Mesela ben var olana da, var diyene de soruyorum. Nasıl var? Yok diyene de soruyorum. Mesela nasıl yok? Buyur abi, dinliyoruz.
1: Ya kim kanıtlamış? Kim görmüş ya?
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet. Bir de bu uzaylı yok. Bir de bu uzaylı yok dediğin zaman sende de oluyor mesela. Uzaylı yok diyorsun. Etrafta sanki var da sen inkar ediyormuşsun gibi seni de aşağılıyorlar mı?
1: Aynen öyle ya.
0: Sanki var da... Sanki var da biz yok yani, diyoruz yani.
1: Cisim misim yok. Bir Gora'da vardı uzaylı işte.
0: Peki abi, bir hikayeniz yok mu mesela? Bak, bu etrafımda uzaylı var diyeninde, yok diyeninde mesela şey var. Bak, hep cümle de şöyle başlar. Yani vallahi bak abi, kimse inanmaz diye anlatmıyorum. İşte atıyorum bundan 10 sene önce, işte 2016-15'li yıllarda falan, böyle balkonda dur. Hep de tek başınayken olur bu olaylar. Hep.
1: Ya var ya, üç harflisi var.
0: Hep de tek başınayken olur. Abi balkondayım, gece 3 falan, böyle uykum kaçmış bir gün. Yani böyle bakıyorum, böyle yıldız balkona doğru geldi böyle. Vallahi içinde böyle yeşil yeşil yaratıklar falan. Yani böyle.
1: Ya halüsinasyon görüyorlar ya.
0: Ya ben de bunu söylüyorum işte. Bak, uzaylı gördüm diyen adam niye hep tek görüyor?
1: İki şahidi yok, bir şeysi yok.
0: Bir de kamera çıktı, bunlar bozuldu biliyor musun hep?
1: Evet.
0: Herkesin cebinde kameralı telefon var. Bu uzaylı hep tuşlu telefon kullananların peşinde.
1: Evet. Daha kimse gördüğü yok. Bir resmi yok, cismi yok.
0: Peki abi, mesela sabah bir uyandık, uzaylı istilası olmuş. Ne düşünürsün? Yani.
1: Bakarız nasıl bir yaratıklar.
0: Hani bana dokunmadıkları sürece diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Anladım. Siz neredensiniz abi?
1: Yok. Efendim?
0: Siz neredensiniz?
1: Üsküdar.
0: Üsküdar'da. Aa, neresindesin Üsküdar'ın?
1: Selami Ali Mahallesi.
0: Selami Ali'desin.
1: Evet.
0: Şeyde mi? Çevik Kuvvet'in oralarda mı?
1: Evet. Yakınım. Tamam. Evden gözüküyor.
0: Yakın. Ha, evdesiniz yani şu anda.
1: Sizle patroda sahur yapmıştık ama siz hatırlamıyorsunuz. Günlük siliyorsunuz.
0: Ha, sahur yapmıştık sizinle.
1: Evet.
0: Doğrudur abi, ne kadar güzel, davetimize ciddiye alıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim abicim. İnşallah bir gün yine bir sahur, iftar, normal yemek, kahvaltı falan bir şeyde buluşuruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Eyvallah abi. Geliriz. Eyvallah abi, isim nedir sizin?
1: Dursun.
0: Tamam Dursun abicim, öpüyorum seni, görüşürüz.
1: Hadi Allah'a emanet.
0: Sağ ol abim, teşekkür ederim, var olasın. Sağ olasın, teşekkürler, var olasın. Evet, sonra dur bakalım. Ben koca evrende yalnız olmadığımızı düşünüyorum. Ya onu ben de düşünüyorum da şimdi yok, ama ispat yok yani, anladın mı? Çünkü bu kocaman evren sadece insanlar için çok büyük israf yani, demiş efendim. Ona işte biz karar veremiyor. Ona biz karar veremiyoruz yani. Ona biz karar veremiyoruz. Ben gördüm arkadaş, demiş efendim. 3 sene evvel geldiler, bir çiftliğin ineğini kaçırdılar. Haberlere bile çıktı. Anladım. Uzaylı geliyor ve inek kaçırıyor. Değişikmiş. Tabii. Uzaylı kesinlikle yok. Anladım. Başka, sonra şuradan. Evet.

0: Ben var gördüm ama aynı sizin dediğiniz gibi inanmazlar diye anlatmıyorum demiş efendim. Bu hep öyle zaten yani. Hep öyle.
1: Abi bir gün bana bak ama şey yani dalga geçecekseniz anlatmayayım.
2: Yok be oğlum anlat Allah Allah. Gel gel Nevzat uzaylı görmüş gel. Anlat Nevzat.
1: Abi bir gün böyle balkondan bakıyorum evde tekim ama kimse yok. Binada da kimse yok o gün. Herkes yani Allah'ın hikmeti hiç kimse yok o gün binada. Koskoca binada 70 dairelik binada tekim ben o gün. Balkondan bakıyorum abicim böyle şeye doğru böyle gökyüzüne doğru bakıyorum. Birdenbire böyle bir yıldız patlaması oldu birden. Böyle yıldız patlaması oldu ama gözlerim kamaştı. Bütün mahalle aydınlandı abicim. Her yer böyle her yer aydınlandı her yer. Gündüz oldu böyle gündüz. Ondan sonra o ışıktan böyle bir el çıktı önce. El böyle bana doğru uzandı abi böyle.
2: Allah Allah el sana doğru uzandı.
1: Vallahi abi bak yemin olsun el böyle bana doğru uzandı.
2: Korkmadın mı oğlum?
1: Abi kilitleniyorsun o anda nasıl korkacaksın yani. Şimdi sonuçta uzaylı şimdi ani bir hareket yapsan refleks haliyle filan seni moleküler silahla da vurabilir. Işın kılıcıyla da ortadan ikiye yarabilir yani sonuçta seni.
2: Ne oldu sonra?
1: Neyse abi ben böyle tabii çok panik oldum ama panik olduğumu da çok böyle şey yapmamaya hissettirmemeye filan çalışıyorum abi ben. Birdenbire o aydınlık sadece bizim balkonda kaldı. Bütün her yer kapkaranlık oldu. Her yerin elektriği kesildi. Her yer. Her yer kapkaranlık oldu. Abi baktım bahçede, binanın bahçesinde irili ufaklı yaratıklar var. Böyle zıplıyorlar abi böyle zıplıyorlar. Böyle garip garip bir sesler çıkartıyorlar böyle. Falan diye böyle sesler çıkartıyorlar.
2: Nasıl sesler? Bir daha yap bakayım. Allah aşkına bir daha yap. Nasıl sesler? Öyle sesler mi?
1: Yok abi siz dalga geçiyorsunuz anlatmayacağım ben. Valla siz dalga geçiyorsunuz yani siz. Ben uzaylı gördüm diyorum size. Siz dalga geçiyorsunuz. Falan yaptı bana. Siz dalga geçiyorsunuz. Anlatmayacağım ben. Yani şansı o gün de kimse yok binada yani. Hiç kimse. Binada hiç kimse yok.
0: Hiç kimse yok. Bak uzaylılar sistemi ele geçirdi. İki keredir Mustafa Sandal çaldırıyorlar bana. Dur bir dakika abicim nerede? Ha nerede? Tamam şunu çalalım ya. Evet.

Ya herkesin vardır böyle bir hikayesi valla. Abi ben gördüm valla. Antalya'ya gidiyoruz bir gün. Şeyde hanım yanımda uyuyor. Bir şey diyeceğim ya, gerçekten böyle UFO gördüm diyen var mı? Aa, dalga geçmeyeceğiz gerçekten, arayacağım bir anlatsın bize ya. UFO gördüm, uzaylı gördüm filan diyen var mı? İçimizde var mı? Bana bir yazabilir mi acaba? 0536-901-8902 0536-901-8902 var mı acaba? Ben UFO gördüm ben diyen var mı acaba? UFO gördüm diye. Yani uzaylı gördüm. İlla böyle temas etmesine, kaçırılmasına, içine bir şey konulmasına falan gerek yok böyle. Yani ben gördüm kardeşim diyen var mı acaba? 0536-901-8902 536-901-8902.

0: Şu program Amerika'da olsa var ya, şu an katılım rekorları kırar, biliyor musun? Söyleyeyim. Ben gördüm. Ben uzaylı gördüm demişim. Direkt uzaylıyı görmüş yani. Benim uzaylıyla öpüşen arkadaşım. Ben sana onu da getireceğim. Abi valla aynısı oldu. Balkonda oturuyorum. Gece bir ışık çıktı. Bir patlama dedim, geldiler. Meğer trafo patlamış. Olur işte, öyle şeyler olur yani. Evet. Çalıyor mu telefon? Ya tamam. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba abi.
0: Nasılsın kardeşim?
1: İyiyim abi, sen nasılsın? Abi hiç beklemiyordum ben görüşeni ya.
0: Uzaylı görmüşsün.
1: Sesin gelmiyor hiç abi.
0: Uzaylı diyorum, görmüşsün diyorum.
1: Abi ben göreceğini tahmin etmiyorum.
0: Yani uzaylı mı gördün sen?
1: Yani uzaylı tam olarak değil abi. Değişik bir cisim. Yani bu fotoğrafta bir şey gördüm ama uzaylı görmedim.
0: Değişik bir cisim. Doğru mu?
1: Evet abi.
0: Kaç yaşındasın?
1: Ben 16 yaşındayım.
0: 16 yaşındasın.
1: Evet abi.
0: Ne zaman gördün bunu? Yeni mi gördün daha?
1: Yok abi, 4 yıl oldu herhalde.
0: 4 yıl oldu. 16-4 kaç yapar kardeş?
1: 14 abi.
0: 16.
1: Ay 12 abi, pardon, 12.
0: 16-4 13 mü yapıyor?
1: 12 abi.
0: Ha 12, anladım. 12 yaşında valla görürsün, uzaylının kendisi bile olabilirsin 12 yaşında. Adın ne senin?
1: Ege abi.
0: Ege, neredesin sen?
1: Rize'deyim abi.
0: Rize'desin. Nerede, nasıl, anlat bana olayı, bir anlat bakayım bana.
1: Abi benim Rize ile alakam yok aslında, ben Afyonluyum. Yani
0: ya Hatay'da, tamam kardeşim, Kütük neredeyse onu söyle. Uzaylıyı nerede gördün Egem, onu anlat bana. Güzel Egem benim, anlat bakayım.
1: Afyon'da gördüm abi.
0: Afyon'da. Değerli arkadaşlar, gülmeden dinliyoruz. Ona göre Afyon'da. Evet Afyon'da.
1: Şu ilçesinde abi.
0: Tamam.
1: Şimdi biz arkadaşlarla aşağıda oyun oynuyorduk öyle mahallede. Biz çok geç saatlere kadar durduk, sonra birbirimize korku hikayeleri anlatmaya başladık abi.
0: Tamam.
1: Abi bu sırada da işte bir arkadaş bir şey gördüğünü iddia etti.
0: Evet evet, dinliyoruz, buradayız.
1: Sonra ben onu, yani onun gösterdiği yere baktığımda ona, yani o tarz bir şey vardı, gri renkli böyle.
0: Ne vardı abim, sesin gidiyor, şu telefonu bir sabit tut Egem benim.
1: Abi çok heyecanlandım ya.
0: Heyecanlandım. Oğlum biz daha heyecanlıyız, biz baksana. Yani program içerisinde kaç kere daha senle veya senin yaşında bir çocukla konuşabiliriz. Vallahi ben daha heyecanlıyım senden. Evet.
1: İşte sonra kardeşim falan da korktu abi. O gördüğümüz şeyin bir UFO olduğunu düşünüyoruz yani.
0: Uçak olabilir mi Ege? Bilmediğimden sonra uçak olabilir mi?
1: Olabilir abi, bilmiyorum da yani.
0: Olabilir.
1: Ondan sonra bir daha hiç o tarafa doğru baktığımı hatırlamam. Geceleri.
0: Hadi. Yanında mı şey? Yanında mı? Kardeşin yanında mı senin?
1: Evet abi, sana sesleniyor.
0: Ne güzel, kaç yaşında?
1: 11.
0: Bir ver bakayım, onu da bir duyayım.
2: Merhaba abi.
0: Merhaba abicim, ne haber?
2: İyi abi.
0: Ne yapıyorsunuz?
2: Bir şey yapmıyoruz, oturuyoruz. Abim seni aramış.
0: En güzeli. Abin diyor ki uzaylı gördük kardeşimle. Kardeşim diyor, o da vardı diyor. Çok diyor şey oldu, gördük diyor. Hatırlıyor musun o günü?
2: Uzaylı görmedik de UFO gördük. UFO gibi bir şeydi.
0: UFO gibi bir şey. Sen gördüysen kesin, ben artık inanıyorum yani. Senin adın ne?
2: Erdem.
0: Erdem. Bir dakika dur bakayım Erdem. Sen kaç yaşındasın Erdem?
2: 11.
0: 11 yaşındasın.
2: Evet.
0: Şimdi sana tişört göndersem abim bana nerede diyecek. Abine göndersem sana nerede diyeceksin. Onun için ben ikinize de gönderiyorum, tamam mı?
1: Abi özellikle sticker gönderir misin?
0: Tamam tamam, tişörtle beraber gelecek sticker, tamam mı?
1: Çok teşekkürler abi.
0: Yapıştır ama bak bir yere, sağa sola o stickerları.
1: Tabii ki tabii ki.
0: Tamam, hadi öpüyorum sizi. Görüşürüz.
1: Çok teşekkürler abi.
0: Rica ederim kardeşim. Öpüyorum. Teşekkürler, var olun. Sağ olun. Tamam canım, bu çocuklar görmüştür. Bir sıkıntı yok yani onda. Evet görmüştür. Ne gülüyorsun oğlum? Görmüştür diyorum işte. Ben gördüm demiş birisi. Dur bakayım şuradan. Ara anlatayım. Olur. Peki. Evet. Dur ama şurada şöyle yapalım. Şu şarkı bize eşlik etsin de o arada.

0: Serdar merhaba.
1: Alo merhaba abi.
0: Merhaba Serdar.
1: Kiminle görüşüyoruz acaba?
0: Ben Yalçın.
1: Yalçın
0: Almanya'dan
1: abi. Eyvallah.
0: Katılıyorum.
1: Nerede, Almanya'dan mısın?
0: Almanya'dan, evet, Ingolstadt bölgesi, Bavyera, Bayern eyaleti.
1: Tamamdır, peki. Sevdiğimiz bir arabanın vatanı galiba değil mi orası abi, yapılan motorun?
0: Anlayamadım.
1: Boş ver, markaya girer şimdi ikinci kere söylersen.
0: Ha evet, tamam, anladım anladım. İki tane var burada büyük firma. Hı. Biri dört tane yuvarlak, diğeri de işte bildiğiniz B ile başlayan.
1: Anladım kardeşim, peki. Nedir olay, görmüşsün?
0: Evet, bundan 4 yıl evveliydi. Hatta burada yerel basında ve basında bayağı bir yer aldı.
1: Ya basını boş ver şimdi. Ben... Sen bana gördüğünü anlat, boş ver.
0: Tamam. Evde oturuyordum Serdar böyle. Evet. Akşamüstüydü. Çok gürültülü bir ses var. Böyle nasıl ama biliyor musun? Bütün şehir inliyor. Hı. Ya çıktım camdan, bir baktım yukarıda bir tane bir cisim parlıyor böyle acayip bir şekilde.
1: Yıl kaç ama, sen söylerken yani, ben bir de bir şu şey Google'da illaki haberi vardır bunun.
0: Var, biraz önce bakıyordum ben de, onu tam bulamadım. Hatta çiftçiyi falan konuşturmuşlardı.
1: Almanya ne yazıyor? Uzaylı rezaleti mi yazayım? Ne yazıyor?
0: Yok, Ingolstadt bölgesinde görülen UFO diyebilirsin. Ya da çiftçinin ineğini kaçırdı diye.
1: Almanya.
0: Bilmiyorum ama Türkçesi çıkar mı?
1: Uzaylı çiftçinin çift... bir dakika. Çiftçinin... İneğini kaçırdı.
0: İneğini kaçırdı.
1: İneğini.
0: O çiftçinin iddiası, onu ben görmedim ama. Benim gördüğüm şey de camdan, o sesin çok gürültülü bir ses, jet sesi de değil.
1: Almanya'da baktım, uzaylıların bir çiftçinin ineğini kaçırdığına dair iddialar genellikle asılsız haberler, şehir efsaneleri veya şaka amaçlı içeriklerden oluşmaktadır. Zaten abi. Yok, bir şey söyleyeceğim. Haberi... Yani bak abi, zaten böyle bir haber olsa bunu kesin sözlüklere falan açarlardı. İşte Almanya uzaylı rezaleti, işte ekmeğindeki çiftçinin ineğinden ne istiyorsunuz filan. Hani bunu zaten bunu açarlardı yani.
0: Çiftçiyle röportaj bile yaptılar. Ben burada yerel TV'lerde izledim. Adamı konuşturdular. Adamın ineğinin adı da vardı. Neydi, adını da unuttum. Yani bayağı bir üzgündü adam ama... Hı. Kaçırıp gittiğini söyledi uzaylıların. Benim gördüğümse, dediğim gibi, işte camı açıp baktığında gökyüzünde böyle bir şey ışık parlıyor ama o kadar seri ve hızlı, bir gidiyor sağa doğru, bir gidiyor sola doğru, bir aşağı yukarı yapıyor. Büyük de bir cisim, öyle küçük de bir cisim değil. Yani uçacak görürsün yukarıda, küçük görürsün, ondan daha büyüktü. Ondan sonra bir kayboldu, gitti. Hı. Meğerse işte buraya yakın bir 7 kilometre ilerimizde bir şehir var. O bayağı bir tarımla uğraşıyor orası. Oraya inmiş UFO. Orada çiftçinin ineğini alıp gitmişler.
1: Alıp gitmişler. Yani hani... şey olabilir mi mesela, sigortadan falan para almak için yapıyor olabilir mi acaba çiftçinin? Hani yok ya, ispat yok çünkü. Ben de mesela şimdi, yani ben de mesela çıksam yarın desem ki benim ineği uzaylılar kaçırdı desem, sorabileceğim bir adam yok, anladın mı?
0: Kime yok soracağım? Ama yani uzay mekiğinin indiği yer bile işte gösteriyor adam, hani bayağı bir, tabii bir delili yok ki, yani videoyu falan çekememiş, korkmuş o seslere falan ama ya tamam. Böyle bir hikaye mi artık, gerçek mi var yani.
1: Bir dakika, ispatlı uzaylı haberleri. Haberleri ispatlı. Dünya çapında bilimsel topluluk tarafından onaylanmış kesin ve ispatlı bir uzaylı teması henüz bulunmamaktadır. Ancak uzaylı yaşamın varlığına dair olasılıklar ve gizemli olaylar gündemdeki yerini korumaktadır. Bla bla bla bla bla bla falan filan işte.
0: Serdar, bazı gerçekler söylenmiyor zaten hiçbir zaman, yani insanlığa söylemiyorlar.
1: Siz nereden biliyorsunuz söylemiyorlarsa?
0: Bildiklerini okuyorlar.
1: Hani ben abi, bak ben YouTube'da CIA'nin gizli dosyaları dosyasını, videosunu gördüğüm anda benim için bitti. YouTube'da öyle yani, bir video gördüm ben. CIA'nin gizli dosyaları. En son 22 milyon kişi seyretmişti CIA'nin gizli dosyalarını. En son. Sonra bas düğmeye. Abicim, dünyada da olsa politik olaylarla biz programımızda ilgilenmiyoruz. Uzaylılardan konuşuyoruz. Gözünü seveyim. Olur mu? Hani dünyada da olsa yani sadece bizim ülkemizi ilgilendiren değil. Dünya politik olay ya bizim zaten bu saate kadar akşam saat kaç 11 olmuş. Spor konuştunuz, politika konuştunuz, başka ne bileyim kadın konuştunuz, erkek her şey konuştu. Biz bu saate kadar konuşulan hiçbir şeyi programımızda malzeme etmiyoruz abi. Onun için hani o dosyaları falan filan örnek verirken şimdi uzaylı ne alaka, verdiğin dosya ne alaka gözünü sevdiğim yani. Hani biri mi bağlattırıyor sizi yayına, ben anlamadım. Doğru söyle bak, ilk bağlanan çocuğun akrabası mısın sen?
0: Yok hayır. Hiç alakası yok.
1: Tamam bak bakıyorum. Uzaylı karşılaşmalarına dair bazı iddialar var mesela. Uzaylı karşılaşmalarına dair. Şöyle bir bakıyorum. Bak sığır katliamları varmış. Uzaylı ziyaretçiler insanları kaçırmadıkları, bedenlerine bir şey koymadıkları ya da ekinlerde çemberler yapmadıkları zaman sığırları keser ve buna ya araştırma yapmak için ya da sadistçe davranmayı sevdikleri için yaparlarmış. 1970'lerden beri yüzlerce hayvan açıklanamayan şekillerde ölü olarak bulunmuş. Mesela hassas ameliyat ile organların çıkartılması ya da kanlarının emilmesi gibi. Görüyor musun?
0: Evet, sonra, duyuyorum.
1: Uzaylı mühendisler. Uzaylı mühendisler iddiası da şu. Bilim piramitlerin nasıl yapıldığını açıklayamıyor. Ne açıklayamıyor Allah aşkına? Bu yalan dolan bir internet sitesine girmişiz abi. Boş ver, geçtik. Sence piramitleri kim yaptı abi sence?
0: İnsanoğlu yaptı tabii ki.
1: Yani aklın yolu bir değil mi?
0: Yani.
1: Mesela o hani piramitlerin şeyindeki hiyeroglifleri falan böyle araştırıyorlar ya işte. La Allah Allah, burada ne yazıyor bulamıyoruz falan diye. Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Belki de köyün delisi karaladı onları diyorlar. Yani. Yani belki yani, hiçbir şey yok yani köyün delisi ya da ufak iki tane çocuk oynarken dedi nasıl? Ki gel buraya bir adam çizelim, yanına da bir inek çizelim filan dedi mesela, böyle çizdi, o tarihte de vardı çünkü çocuk yaptı mesela, gitti.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani o kadar basit olduğunu düşünmüyorum ama yani bir akıllı yaptı onları kesin.
1: Bilemem. Evet. Abicim Almanya'ya çok selamlar. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. İyi geceler diliyorum.
0: Serdar'ım seni çok seviyorum.
1: Eyvallah abi. Sevgi bizden.
0: Dinlemeye çalışıyorum.
1: Teşekkür
0: yayınları.
1: Ederim. Sağ ol abicim.
0: Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
1: Eyvallah
0: çok
1: abi.
0: Çok teşekkürler.
1: Yaz bizi aralarda. Görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah. Teşekkürler. Değil mi o Mısır'da o piramitlerde filan bazı simgeler falan var ya, adamlar böyle bakıyorlar yılda. Allah Allah. Burada ne yazıyor acaba ya? Burada ne yazıyor? Yıllar sonra zaman makinesi bulunsa mesela, o zamana gidilse mesela, birisi dese ki oğlum bunu siz yıllardır ne arıyorsunuz bizim köy? Rüstem yazdı bunu. Gel lan Rüstem buraya falan. Ne gülerim biliyor musun? Vallahi ne gülerim yani.

İçinizde şey var mı? Hani şu büyük ayı, küçük ayı var ya mesela. Bunları görebilen var mı? Büyük ayı takım yıldızı, küçük ayı takım yıldızı. Ben bu yaşa geldim hala göremiyorum. Bir de böyle yanındakiler falan böyle anlatıyor mesela. Oğlum bak şu işte bak şu küçük bak ayının kuyruğu. Bak görüyor musun kuyruğu? Bak burada görüyorsun bak ağzı dişleri falan. Bak öbür tarafa çapraza doğru bak bak burada da bak büyük ayı bak kulakları. Bak kafası bak böyle aşağı doğru. Ya, ne anlatıyorsun oğlum? Ya ne diyorsun sen ya? Bunu gören var mı büyük ayıyı küçük ayıyı?

Yok abi, ne ayısı yazmış. Ben de öyle konudan bir haberim yani, ne ayısı yani. Ben de hiç görmüyorum. Görmüyorum. Ben bir şeyler görüyorum ama ne olduklarını bilmiyorum demiş efendim. Küçük ayı kolay da büyüğünü ben de göremiyorum. Yazın gösteremem ama kışın gösteririm.

Bir gün uyanacağız ve uzaylıların dünyada olduğunu göreceğiz. İşte o gün çok şaşıracağız demiş efendim. Allah Allah. Hani şu an tutan ne acaba? Şey mesela birbirlerini mi tutuyorlar? Oğlum hadi şu dünyayı istila edelim. Bir dakika dur ya Allah aşkına. Bir dur oğlum sakin ol ya. Sakin ol ya. Daha ilk olayda. Bir dakika dur. Bir uyarı gönderelim bunlara biz. Ne yapalım? Uyarı gönderelim bir tane. Böyle kuyruklu yıldız uçurun şeyden. Bir uyarı gönderelim. Belki de onlar da bize şey yapıyor. Yani ulaşmaya çalışıyor. Belki onların da teknolojisi yetmiyor. Çünkü biz de insanoğlu olarak hep kendimizi geri zekalı gösterdik ya hani biz filmlerde. Biz öyle biliyorsun ya insan bütün uzaylı filmlerinde biz hep geri zekalıyız biz. Son teknoloji onlarda, ışınlanma onlarda, ışın kılıcı onlarda, şey açılan kapılar onlarda, boyutlar arası atlama onlarda. Ondan sonra başka ne? Şekil değiştirebiliyor, güçlü, kuvvetli filan. Biz yazık ya yazık biz bir tane fanus var böyle gitmişiz oraya. Bir de varsa bile hani uzaya gönderilen şeyler, ilk gönderilen şeyler mesela. Uzaya maymun gönderildi, köpek gönderildi biliyorsun. Belki de adamlar oradaydı mesela. Bize ulaşmaya çalışıyorlardı. Mesela dünyadan maymun gitti. Abi orada biri, ben maymunu niye gönderdik oğlum? Ne anlattı orada maymun? Maymun gitti mesela. İndi oraya. Dediler ki yo baba geldi işte bak o bizim baktığımız mavi gezegen var ya oradan geldi. Gel baba otur ne yaptın falan. Adam hepimizi böyle zannediyor. Belki tamamen zıt tarafa doğru, öbür tarafa doğru, doğuya doğru bakıyorlardı. Artık dediler lan boş ver batıya doğru araştırma yapalım. Buradaki herkes böyle dedi belki. Belki de. Hani belki öyle dedi. Bilmiyorum. Şey geyikleri var mesela filan. Onları duyuyor musunuz mesela? Apollo 13 işte ayın karanlık yüzüne baktı. Bunu en güzel Transformers'ta işlemişlerdi. Ay'a gitmeyi şu sebepten dolayı bitirmişler. Ay'a artık niye gidilmiyor? Şu sebepten dolayı gidilmiyor. Çok pahalı gösteriyorlar. Orada bir şey yok diyorlar mesela. Sanki yani diğer gidilen yerlerde bir şey var. Sebep şuymuş. Ay'ın karanlık yüzü var ya. Orada eski medeniyetlere ait yapılar bulmuşlar. Sebep buymuş. Yani bu şey bu. Ne bu? Şehir efsanesi de değil. Bu şehirden çok büyük. Bu ne bu? Buna başka bir şey. Dedikodu. Ay'ın karanlık yüzünde daha önceki orada yaşayan medeniyetlere ait yapılar bulmuşlar. Ay'ın karanlık yüzünde. Karanlık yüzünde olduğu için teleskoplarla falan da gözükmüyor. İlla oraya gidilmesi lazım. Bu sebeple Ay'a gidişi işte hesaplarını falan çok böyle şişirmişler. İşte astarı yüzünden pahalıya falan filan gibisinden öyle şeyler yapmışlar. Bla bla bla bla bla işte yani bu. Bu. İyi akşamlar. Ya da şöyle düşünmek lazım. İlk kim dedi acaba maymun gönderelim diye demiş. Neden maymun? Değil mi? Niye maymun? Abi yıllardır söylüyorum mesela şimdi maymun oraya gitti uzaylıyla karşılaştı. Sonra diyor uzaylı niye gelmiyor? Niye gelsin abicim adam? Maymun gönderdin adama yani. Muhatabına bak adamın. Hani düşün şimdi mesela. Venüs'te yaşam varmış mesela. Venüslüler buraya maymun gönderiyor. Ciddiye alır mısın? Lan dur Venüs'e gidelim der misin mesela? Demezsin sen yanındaki gezegene bakarsın ona bakarsın. Hiç gerek yok. Hiç şey yok. Ama işte tabii bu ışık hızı falan filan. Şey de var mesela. Böyle şeylerle mesela böyle makarayı koy verdiğin zaman yok canım. Mesela ben zaman yolculuğu olmaz diyorum mesela. Salak diyorlar. Vallahi bak. Salak diyorlar yani. Oğlum zaman yolculuğu diye bir şey olacaksa şu zamana kadar yaşadığımız her şey yalan değil mi zaten? Şey diyor mesela bana. Mesela şey diyor bir gün bir yerde böyle bir atmosfer bir muhabbet. Ben direkt dedim ki ben zaman yolculuğu olmayacak hiç olmaz. Ben inanmıyorum buna dedim. Al işte yani bir tane de burada var. Işık hızına çıktığın zaman zamanı bükebiliyorsun. Kime ne anlatıyorsun ki? Oğlum ışık hızına çıktın mı zamanı büktün mü ne olduğunu. Sanki yapmışlar bunu biz inkar ediyoruz. Zamanda yolculuk yok diyor bak cahile bak cahile. Işık hızına çıktığın zaman zamanı bükebiliyorsun tatlım. İnşallah öyledir de doğumuna gideriz senin. O popona şaplığa vurmayalım da ağlatmayalım seni diyor. Vallahi bak öyle diyorlar. Hani böyle şeyler de yok olmaz. Ya abicim zaman yolculuğu ışık hızına çıksan bile zaman yolculuğu hani bu zamanı bükme mükme falan filan geri gitme. Yaşadığımız her şey yalanmış abi o zaman. Yani dünyada olan hiçbir şey olmaz ki o zaman. Değil mi? Yani. Mantıklı düşündüğün zaman. Bir de belirli bir noktadan sonra hani zaten bilim adamları da diyor. Baba moruk boşver düşünmeyin diyor. Yani kayış atar diyor yani.
Hani kayış atar. Ben size başka bir soru sorayım. Hani diyorlar ya, ışık hızına çıktığın zaman zamanı bükebiliyorsun, cahil, senle ne konuşacağım falan diye. Tam madem öyle, bana şuna cevap ver o zaman mesela. Işık hızında gidiyorsun. Işık hızında gidiyorsun. Selektör yaptın, ne olur. Söyle bana abi. Bana bunu açıkla. Öl de baba, öl.

Zamanda yolculuk ilerleyen tarihlerde olabilir ama bu ilerleyen tarih haftaya falan değil tabii. Nasıl olur bilmiyorum ama benim kafam almıyor. Her şeyi de almak zorunda değil. Şey diyen de var mesela. Zamanda yolculuk abi, geriye gidemezsin ama ileriye alabilirsin. Yani mantıksal olarak tabii ki geriye gidemezsin yani. Ama oğlum Walkman mi lan bu? Eski Walkman'lerde vardı o. Geri tuşu yoktu. O çok pil harcardı. Sadece ileri alabiliyordun kaseti. Böyle üç tuşlu Walkman'ler vardı, hatırlar mısın? Play, stop, işte ileri alma. Şey yok öyle yani, geri alma yok. Yani oynat, dur ileri al yani. Bu FF yani, ileri alıyorsun. Sadece bu. Onu da şöyle söylüyorlar ya mesela işte. Abi geriye alamazsın zamanı, da ileri alamıyorsun. Çünkü çok hızlı hareket edersen şayet zamanın bütünlüğünü bozuyorsun. O sebeple şimdi çok hızlı hareket ettin şayet, zamanın bütünlüğünü bozdun. Mesela loto sonuçlarını gördün mü mesela? Ya da ben şimdi çok hızlı hareket ettim. Şurada kapının önündeki ışıklarda 5 dakika sonra geçecek olan aracı görebiliyor muyum mesela? Bana böyle anlat bana. Bir salağı anlatır gibi anlat. Biz sizin kadar akıllı olmadığımız için bana böyle anlat. Hani bildiğim kadarıyla hani dilimin döndüğünce yani zaman mutlak ve tek yönlü, değil mi? Bu sebeple zaman yolculuğu mümkün. Yaşanmıştır abicim. Yani yaşanmıştır ama zaman yolculuğu bulunsa, şu bana gelen telefon şakası başvurularından görüyorum, herkes eski sevgilisine tekrar geri dönmek ister. Başka bir şey değil. Hani ileriye. İçimizde zaman yolculuğuna inananlar var. Her fikre saygı duyuyorum abi ben. Yani ben her fikre saygı duyuyorum ama şakamı da yapıyorum. Söyleyeyim yani, yoksa zaman yolculuğuna inanabilirsin yani. Ben uçuyorum dediğinde yalan mı söylüyorsun dedik biz sana. Ben her fikre saygı duyuyorum. Evet, zaman yolculuğuna inananlar var aramızda. Demek ki bir saat başı arası vermenin zamanı geldi. Demek bir saat başı arası vermenin demek ki zamanı geldi sevgili dinleyenlerim. Bir ara, aradan sonra geliyoruz. Ver Ademciğim arayı.

Bilim adamlarına göre zamanda yolculuk geçmişe doğru olabiliyor ama gidip sadece seyredebiliyorsunuz. Müdahale edemezsiniz demiş. Neyde vardı bu? Geleceğe dönüşte mi var? Neyde vardı bu abi?

şöyle inanıyoruz. Rüyamızda dünyanın bir ucuna gidebiliyoruz ya, o bakımdan Serdar Bey. Hayallerde de gidebiliyoruz abi. Hayallerde de. Bunu bir yerde duymuştum. Rüya bir istenmeden kurulan hayal midir ne, ona benzer bir şey. Tam diye anlatamadım tam da işte. Anladınız herhalde.

Migren atağı nasıl geçer? Badem yağı denedim, nane yağı denedim, ilaç denedim olmadı. Baş karanlıkta birazcık dur. Hani süreyi kısaltır. Geçer mi tam bilmiyorum ama hani bir saatse, bir buçuk saate düşüyor. Yarım saat migren atan da çok önemli bir süredir. Atak gelmeden önce bazı şeyler var. İşte leblebiye, sakız çiğne falan gibi şeyler diyorlar ama. Kutupların ötesinde başka bir dünya varmış Serdar demiş efendim. Abi YouTube'da gördüm bir adam Amerika'da da yetkili bir abi bu. Diyor ki kutupların ötesinde diyor evet diyor uzaylıların diyor bir şeyi var diyor yaşam alanı var diyor. Oraya diyor gitmemiz diyor yasak da hatta falan filan diyor. Böyle bildiğin adam resmi kıyafetle falan anlatıyor yani adam. İnanmak istersen internette çok böyle inanabileceğin şeyler var yani çok. Yani inanmak istersen dünyanın düz olduğuna falan da inanabilirsin. Yani internette adam resmi ispatlı falan şey yapmış.

Zamanda yolculuk, geçmişe gitmek insanı heyecanlandırıyor demiş. Vallahi zamanda yolculuk olsa, geçmişe gidilebilsek, ben bir ana giderim. Yılmaz Morgül'le boks eldivenlerini takıp televizyonda birbirimize girişmiştik sevgili dinleyenler. Bir Allah'ın kulu da yazmamış, uyarmamış beni. Serdar ne yapıyor, hayırdır oğlum, ne yapıyorsun sen? Demedi bana. Biz de niyeyse, olay şöyle oldu. Sinema işte televizyon programı yapıyorum. Yılmaz Morgül'ü misafir ettik. Ya sağ olsun bütün sanatçılar geldi, kırmadılar bizi. Zamanında kickboks yapmış o. Bizim de şeyde kuliste işte ben kendime göre dizayn etmiştim kulisi. Böyle işte boks eldivenleri falan gibi şeyler vardı. Arada dedi ki ben de kickboks yaptım falan. Ben de işte boksla ilgilendim, odur budur falan. Abi bize verdiler eldivenleri. Biz canlı yayında Yılmaz Morgül'le birbirimize girdik abi. O ana geri dönüp o anı silmek isterdim, o anı. Silmek isterdim. Bir de Ceyhun Yılmaz'ın programına, Ceyhun abinin programına konuk olmuşum. Bizim kupacı Sevil de var. Hayatımda hiç gülmediğim gibi gülmüşüm orada. Bir de oraya dahil olup o gülmeyi yok etmek isterdim. Hani, vallahi kendimden nefret ettim yani o gülmeyi duyunca o tarihte. Niye o kadar gülmüşüm öyle ayrıla ayrıla, anıra anıra, hiç bilmiyorum vallahi. Ama hangisi dersen bırak boş ver, gülme kalsın hadi, sorun yok. Demek ki o tarih öyle gülüyormuşum yani, çok böyle bir garip olmuş. Seslerden anlıyorum, Ceyhun abiyle Sevil bile bana böyle delirmişim gibi bakmışlar. Hani seslerden anlıyorum. Hani o kalsın hadi, onlar bizden. Biri Ceyhun abi, bir tanesi Sevil. Ama Yılmaz Morgül'le birbirimize giriş. Ya değerli dinleyenler, beni niye uyarmadınız ya o tarihte? Hadi Ceyhun Yılmaz da Serdar böyle gülünür mü, ne yapıyorsun oğlum falan demediniz de. Ya kardeşim yani Yılmaz Morgül'e eldiven takıp niye giriştiğimde biri bana beni uyar... Serdar ne yapıyorsun sen diye niye... Niçin uyarmadı beni yani kimse? Aşk olsun ya. Hani o tarihe geri gitmek isterdim. Vakit kalırsa... Ceyhun abiyle kupacı Sevil'in şeyine de, programına da bir gidip kendime böyle aşağıya eğilip Serdar sakın gülme, ilerleyen tarihlerde çok pişman olacaksın demek isterdim. Hani çok vakit kalırsa. Sonra baktım birazcık daha vaktim var. Böğü'yü ilk yaptığım güne giderdim. Böğü'yü, korku programını ilk yaptığım güne gider. Sakın yapma, başına çok büyük iş olacak bu program derdim kendime. Hani sakın derdim, yapma. Başlama buna. Bak ilkini milkini yapma, tamam. Şimdi güzel geliyor, hoş geliyor, hoş geliyor falan ama sakın yapma derdim yani bunu. Sakın. O gülmeyi hatırlıyor. Çok kötü, çok. Çok kötü. Çok kötü yani. Ve sağ olsunlar, vallahi bak yemin ediyorum, Ceyhun abiye de Sevil'e de teşekkür ederim. Beni kovmamışlar yani. Beni kovmamışlar yani. Beni... Ben olsam düşünürüm ya. Beni kovmamışlar. Ama bu üçü için zaman makinesini isterim. Bir, Yılmaz Morgül olayı. Böğü varsa yok. İlk böğüye giderim. İlk böğü yaptığım güne giderim. Kendi kendime eğilirim, kulağıma eğilirim. Derim ki moruk hiç girme bu işlere. Hiç girme bu işlere. Hiç, hiç bu işlere girme derim yani hiç. İlk böğüye giderim. Sonra Yılmaz Morgül'lü yayına. Ondan sonra en son... O Ceyhun abiyle kupacı Sevil'in yayınına giderim yani.

Çok uzun zamandır tanırım. Nihat abi benim çok sevdiğim bir şeydir. Dostumdur, arkadaşımdır Nihat Odabaşı. O tarihte beni dinliyordu Nihat abi. Hani zaten benim dinleyicimdi, biz Nihat Odabaşı ile öyle tanıştık. Yani benim yayınlara bağlandı falan, ben sonra anladım Nihat Odabaşı olduğunu. Sine 5'te televizyon programı yapınca Nihat abiden rica ettim. Dedim ki abi Sine 5'te televizyon programına dedim başlıyorum. İlk konuk dedim seni almak istiyorum. Bir şartla dedi, yanımdakini dedi ben seçeceğim dedi bana. Yani tabii abi, zaten daha yanına dedim kimi koyacağımızı bilmiyorum. Hani biz iki ünlü gidiyoruz böyle masada.

Dedim abi ben dedim o zaman isimleri söyleyeyim sana. Yok yok ben dedi getireceğim dedi. Kimdir abi dedim. Ben dedi yeni bir klip çektim. Bir kızın dedi bir klibini çektim dedi. Bak bu kız dedi çok tutacak dedi. Klibini de ben çektim dedi. Kızın adı dedi Simge dedi bana. Ben de Nihat abi ben hiç tanışmıyoruz tabii Simge'yle. Nihat abiye dedim ki sen mi çektin klibi? Evet tamam abi başımızın üstünde o zaman dedim. İlk program konuğum Nihat Odabaşı'yla Simge Sağ'ındı. Sağ olsun. Sonra da rica ettiğimiz kimse kırmadı bizi. Yani Gökhan Türkmen'i masada mı oynatmadık? Canım kardeşim benim. Dinliyorsa selam ederim. Yani birilerinin çantasını mı karıştırmadık? Çok. Sine 5 televizyon programı zamanları. Ama yayınlayamıyoruz. Çünkü gelen herkes şarkı söylemiş bizde abicim. Kırmamış bizi. Şarkılar da telife giriyor şimdi. Şarkıyı kesip koymuş olduğum zaman da muhabbet o. Cücük gibi kalıyor program. Süleyman Cücük selam ederim sana. Hani öyle kalıyor. Onun için dur bakayım. Yani vallahi yayınlayamıyorum. Ama bende var yani. Evde 26 bölüm televizyon programı var abi yayınlanmış. Aslında arada bak bizim Fatih Yıldırım'ın çoksa ta o tarihte televizyonda seyretmiş o. Diyorum ben zaten. Hani, beni dinleyerek büyümüş kardeşim olduğu için. Cenaze evinde susmayan adam diye skeç yapmışız biz. Ta işte o sene 15 sene önce filan. Bizim Fatih'in favorisidir o. Hani cenaze evinde hiç susmayan bir adam vardır ya. Hani böyle işte sattınız mı station'ı filan. Kalktı mı cenaze falan diye. Bir de orada abi ben rüya... Neydi köşenin adı? Abi benim rüyam var mı? Abi ben rüyalandım. Öyle bir köşe vardı. Böyle bir efemine bir karakteri canlandırıyordum böyle. Kafama öyle renkli bir peruk takmıştım. İnsanlar bana telefon açıp rüyalarını söylüyorlardı. Ben o rüyaları yorumluyordum. Ama... Hani beni görmen lazım. Yine diyorum yani böyle hafif böyle bir efemine bir tipi canlandırıyorum. Hani benim telefon şakası adıyla örnek vermem gerekirse şey bir tipi canlandırıyorum. Orada onu canlandırıyorum. Hani bakma sen her şey Yusuf Yılmaz Çelik değil yani onu da yaptık. İnsanlar arıyor. Böyle tüyleri müyleri falan üflüyorum falan böyle küçük atmalar falan. Televizyonda ha. Neyse zaten Allah'tan o görüntüler bir tek bende var. Ha ha ha ha.

İnsanlar rüyalarını söylüyordu bana işte. Merhaba, top oynuyorduk, topa vurdum, çayıra kaçtı filan diye. Ben de yorum yapıyorum. Ay canım benim, topu mu oynuyordun gerçekten filan diye. Yıllar önce günümüz yayıncılığını görmüşüm aslında. Yıllar önce. Vallahi bak şeyde, yani günümüz yayıncılığını yıllar önce ben görmüşüm aslında. Şimdi de öyle. Naber? Günaydın. Nasılsın? O programları nerede bulabiliriz? Maalesef bir yerde bulamazsınız abi. Bende var ama 26 bölüm. Hatta 27 bölüm, bir bölümü televizyonda bile yayınlanmadı. Vallahi sebebini hatırlamıyorum ama bir komple bir bölümü yayınlamadık. Niyedir bilmiyorum abi. Müziklerini kesip yayınlasan olur mu? Müzik dinlemek istemeyiz zaten demiş. Abi çok böyle cücük gibi kalıyor ya program. Hani başından sonuna çok şey kalıyor. Ama şey olayını paylaşabilirim. Yılmaz Morgül'le birbirimize giriştiğimiz anı paylaşabilirim yani.

O gün Sandı Soy geldi programa. Ben de o gün abiyle Saydım şarkısını çok severim. Ben de onu söylüyorum filan böyle. Bana bir gaz verdi. Oğlum harika söyledin şarkıyı, şöyle oldu böyle oldu falan diye. Saydım şarkısını söyledim o gün Sandı Soy'un stüdyoda. Beni kaydetmişler. Bak orada da beni kimse uyarmadı mesela. Oğlum sen ne yapıyorsun falan diye. Yani orada da mesela hiç. Orada da uyarmadılar yani.

Yapsan ya şimdi bir televizyonda. Abi şimdi hani çağın yayıncısı olarak herkes olmuş kendi başına televizyon. YouTube Serdar Gökalp. İstediğim içeriği yapabiliyorum orada. Hani kusura bakmayın ama samimiyetle söylüyorum. Ben öyle yarışma programı falan sunmam. Hani sunsaydım şu zamana kadar 50 kere falan sunmuştum. Ben yarışma programı falan sunmam. Gezi programı yaptım. Onda da Allah razı olsun bizim milletimiz bana istediğim programı yaptırmadı. Denedim yani, bir sezon denedim en azından. Türkiye'de gezi programı yapıp da yemeğe çevrilmemesi mümkün değil sevgili arkadaşlar. Bana hamur açtırdılar ya, bana. Çünkü konuşmuyor abicim insanlar. Bak Bursa'ya gidiyoruz. Bir de yani rica minnet diyorum ki, bak Allah aşkına ne olur, biz yemek programı değiliz. Gözünüzü seveyim, biz gezi programıyız. Soracağım size işte, bu nedir, şu nedir, şöyledir, böyledir, falandır filandır. Hani bunu dedim, sadece dedim bir gezi programı, muhabbet edeceğiz, eğleneceğiz falan filan. Tamam mı? Tamam. Abi gidiyorum. Merhaba merhaba. İşte bir soru soracağız. Hani kızamam da insanlara, çünkü ben olsam ben de buyur ederim. Abi kolumdan tutup evlere sokuyorlar beni. Gel buraya, masada konuşacağız. Gel buraya. Abicim şimdi o programda 4 tane ev gezeceğim. Her birinde masaya oturuyorum. Yemesem olmuyor. Abi Şile'deyim, Şile'de. Parkta yürüyorum. Bir baktım kadınlar parkın ortasında yufka aç. Yufka açılmaz değil mi? Heh, hamur açılır. Bak bu var mesela. Bu şey, bu TV4'ün YouTube kanalında var bu. Orada mesela şey açıyorlar. Ne onun adı? Hamur açıyorlar. Hamur denir değil mi? Yufka değil. Ha, böyle hamur açıyorlar. Gittim öyle elimde mikrofon. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz falan. Hani şeyle dalga geçiyorsunuz ya böyle sosyal medyada falan. Hani işte Anadolu programında adam gidiyor milletin yemeğini yiyor falan diye. Yemeden olmuyor. Yapamıyorlar sevgili dinleyenler. Olmuyor. Olsa, yapılsa ben yapardım. Olmuyor. Bir sezon denedim. Sonra baktım ki gezi programı bizim memlekette insanların iyiliğinden dolayı yapılmıyor. Olmuyor. Yok öyle bir şey. Yok yani. Mümkün değil yani. Abi 40 sofra kuruldu, 40'ına da oturduk ya. Yine Şile'de bir tane teyzeye gittim. Bir de beni biliyorsun, ben böyle radyoculuktan dolayı elime mikrofonu alır zınk diye giderim adamın yanına yani. Merhaba teyze, nasılsınız, iyi misiniz? Aa hoş geldiniz falan. İşte hangi televizyon, TV4, merhaba radyocuyum. Aa ben sizi biliyorum, sesiniz tanıdık geldi. İşte Şile'de dedim, işte insanlar nereye gelsin gitsin. Ya dedi, balık aldım, gel dedi evde konuşalım. Ya teyzem yok işte, burada konuş. Yok abi, teyze bizi zorla evine götürdü teyze. Evde zaten teyze zor sığıyor. Ben girdim, ekip girdi, kameralar girdi, çekemiyoruz. Bizim yapımcı geldi, dedi ki Serdar, yani alan yok, teyzenin evi dedi çok ufak. E ne yapacağız? Yemek yiyip gidelim dedi. Yemek yiyip gidelim dedi. Yedik yemeği, çıktık abicim. Program olmadı. Bitti, yok program olmadı. Hani bırakmazlar valla. Onun için yani gezi programı yapamadım. Demin de söylediğim gibi hani televizyon. Ben yarışma programı sunmak isteseydim çok sunmuştum şu zamana kadar. O benim tarzım değil. Bir de günümüzde herkes olmuş televizyon. Çok benden televizyon programı istiyorsanız, benim istediğim içerik şu anda telefon şakalarım. Görüntülü olarak o da YouTube kanalımda var. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp.

YouTube'a Serdar Yolda diye yazarsanız bayağı bir bölüm var herhalde ya. Dur bakayım, TV4'ün YouTube kanalında vardı en son. Ben de bakmıyorum bayağıdır. Evet. Dur bakayım şuradan. Var mı acaba, hala var mı? TV4'ünkünde vardır ya. Vardır herhalde. Dur abi, Allah Allah, YouTube'a giremedim ya. Böyle bir şey var mı? YouTube'a giremedim ya. Açılmadı YouTube. Ha.

Var abicim, evet. Var, aynen var. Serdar Yolda. Benim YouTube kanalımda da var da, ben de yine müziklerden dolayı telif olduğu için ben de. Kaç bölüm varmış yahu? Dur bakayım. Abi birinci bölümde Kocaeli'ymiş, var. İkinci bölüm Bursa'ymış, var. Hem de Alem FM canlı yayın aracıyla gitmişim Bursa'ya. Üçüncü bölüm Sakarya'ymış, oraya da galiba canlı yayın aracıyla gittim. Dördüncü bölüm Bolu'ymuş, diz boyu kar vardı hatırlıyorum. Bolu'da hakikaten çok, Bolu'da çok muhteşem bir görsel vardı. Beşinci bölüm Tekirdağ. Altıncı bölüm Malkara. Yedinci bölümde Şile'deymişim. Sekizinci bölümde Lüleburgaz'daymışım. Dokuzuncu bölümde Şarköy'deymişim. 10. bölümde de Yalova'daymışım efendim. 10. bölümde Yalova'daymışım, evet. 10 bölüm var. TV4'te 10 bölüm mevcut. Sevgili dinleyen. Var mı? Var herhalde. Değil mi? Evet, evet, evet, evet. Var, 10 bölüm var. Hafta sonu bakarsınız ona. Hani yapmak isteyip de yapamadığım bir program. Sağ olsunlar. Sonra bizimkilerle konuştum. Dedim ki hani ben yapmayayım bu programı. Niye dediler mesela? Çünkü ben gezi programı yapmak istiyorum ve yapamıyorum. Yapamıyorum. Kime gitsem masaya oturtuyor, yemek programına dönüyor yani. Ben mantı nasıl kapanır falan konuşmaya başladık en sonunda yani. Bu benden, ondan, bundan kaynaklanmıyor. Biz böyle insanları sevgili dinleyenler. Bu sebeple. Miydin?

Pentagon 162 belgeden oluşan uzaylı dosyalarını kamuya açmış efendim. Var mı uzaylı otopsisi falan bir şeyler var mı acaba ya? Sine 5 dönemi efsaneydi. Gelip stüdyoda da seyretmiştik canlı olarak. Sen bizi çağırmıştın, misafir etmiştin orada demiş. Evet, genelde dinleyiciler geliyordu. Hani bizde genelde mesela bu tarz programlara şey olur. Kast olarak ajanstan alınır gidilir. Bana sağ olsun, ben gündüzleri de radyo programı yapmış olduğum için o tarihlerde. Çünkü gece yayınını, gece radyo programını Sine 5 televizyon programı zamanında gündüze taşımıştık. Hatırlayan varsa. Gündüze taşımıştık. Kırmamışlardı beni. Dedim ki ben hani bir dönem şöyle bir televizyonda bir şeyler yapmak istiyorum. Gece yayını birazcık bunu etkileyecek. Ben gündüz yapabilir miyim demiştim. Beni sağ olsunlar kırmamışlardı. Gündüz yayını yapmıştım Sine 5 televizyon programı zamanında. Orada da işte insanlar gelelim mi gelelim mi diyorlardı. Tabii diyordum. Böylelikle kast parasından kurtarmışlardı bizi. Hani böylelikle. Evet, dur bakalım. Telefon şakasıyla alakalı televizyon programı yapmalısın ama bence demiş efendim. Vallahi teklifleri açayım abi. Teklifleri açayım. Bir dijital platformla aslında telefon şakalarıyla alakalı bir şey yapacaktık da. Yani söyleme sahip. Ha YouTube'a yapmışım, ha oraya yapmışım. Bana bir artısını görmedim. Bu kadar açık konuşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama. Ha şu anda YouTube'a yapmışım, ha onlara yapmışım. Aynı yani. Aklına gelen her sebepten aynı, her sebepten. Her şeyden aynı. Bir de o bir de paralı bir dijital platformu. O aslında YouTube bana birazcık daha artı. Çünkü YouTube bedava giren isteyen herkes yazıyor adımızı, seyredebiliyor orada. Mesela o platformu yapsaydık sadece o platformda vardı. Maddi manevi aynıydı. Ben yani bir artısını görmediğim için onunla öyle yapamadık. Ama televizyon yok. Yani günümüzde herkes olmuş televizyon abi. YouTube denen bir icat var işte bence. Çağın icadı yani.

0: yazma.
1: İnternette zaman yolcuları var. Adam 2035'ten geldim filan diyor demiş efendim. Çok bir şey kalmadı, bekleyelim görelim bakalım 2035'ten gel. Ben onları yerinde olsam bak nasıl inandırırım biliyor musun mesela şey. Selam dünyalı, 2035'ten geldim. Hala herkes yarın diyete başlıyorum diyor. Buna da inanırlar zaten. 2035'te değişmeyen tek şey pazartesi diyete başlıyorum. Bu yani.

Zamanda yolculuk olsa geri gider Bitcoin alırdım. Sorma. Ne zaman 106 GTI görsem Bitcoin. Benim için o araba Bitcoin abicim. Benim için o araba. O öyle bir hikayesi var. Daha o tarih zamanında işte yıl kaçtı hatırlamıyorum. Markayı modeli de şundan dolayı söyleyebiliyorum. Hani üretilmediği için artık reklama girmiyor. Belirli bir sürede geçmiş olması lazım üstünden. O çok geçmiştir onunki. Bir 106 GTI'm vardı. Onu verdik. Çocuk parayı verdi. Geri kalan yarısını mı, yarısından da daha mı fazlasını hatta dedi ki abi Bitcoin olarak ver. Ne diyor? Bitcoin ne kıla dedim ben de. Hani o tarihteki herkes gibi. Ben de Bitcoin ne kıla falan da. O da yani 3 Bitcoin, 4 Bitcoin, 5 Bitcoin falandı yani o kalanı da. Öyle bir şey vereyim dedi. Fazlasıyla yok be oğlum, paran olunca verirsin dedim. Çocuğun parası da 1-1,5 sene sonra oldu zaten. Para da hiç oldu. Hani hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Zaten 1,5 sene alamamışsın. Al Bitcoin olarak kalsın orada kalsın işte. Ne zaman 106 görsem ben de hep Bitcoin yani hep. O araba Bitcoin bende. Zaman yolcusunu görsen ilk soracağın şey ne olurdu Serdar demiş efendim. Ne olurdu? Şampiyon değişti mi diye sorardım. Evet, 10 sene sonradan geliyor mesela. Derdim ki şampiyon değişti mi? Ha yok, yine biz miyiz? Tamam abi eyvallah. Tamam abi eyvallah. Kızmayın canım. Olanı yapıyorum. Bunlar gündem şakaları bunlar. Evet, bunlar gündem şakaları. Ha, yani. Mesela şarj problemi bitti mi diye sorarım. Şarj problemi bitti mi? Biter mi ya şarj problemi? Yok canım, nerede bitecek şarj problemi? Ondan para kazanıyorlar yani.

0: Mevzu biter ben gider. Şimdi hafta sonu burada olmadığımız için herkese selam eder. Başta kendi annemin, sonra tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarım. Kadınlık zaten kutsal, değerli bir şey. Bir de anne olunca bu çarpı 2, 12, 22, 32, 42 falan oluyor. Yani hem kadın hem anne olduğun zaman. Ama her kadın bir anne adayıdır, biliyorsun. Mesela her erkekte, hiçbir erkek anne adayı değildir ama her erkek, her kadın anne adayıdır. Yine diyorum, başta kendi annemin, sonrasında tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarım. Tüm annelere selam eder, öperim onları. Günleri kutlu olsun. Pazartesine kadar selamlaşıyorum sizinle. Ayrılıyorum aranızdan. Pazartesi önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sosyal medyada Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben. Sosyal medya Serdar Gökalp, işte Twitter, Instagram, YouTube, orası burası şurası, aklınıza neresi gelirse Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Bir telefon şakası yapmadım hala ama inşallah yapacağım yarın pazar günü. YouTube Serdar Gökalp. Yine yayın saati saat 13. Yani bir telefon şakası inşallah, bir aksilik olmaz, karşınızda olacak. YouTube Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM. Sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir sevgili dinleyenler. Alemfm.com. Pazartesi önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

bir sebepsiz fırtına, kardeşidir umut aşkın kalan.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.